know you're gonna miss me. Child, what I'm doing.

0: Bernard Butler.
1: Now,

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
3: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Devruyne'ye teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Cenk Erdoğan'la başladık. Kara Gider dinleyerek. Şimdi Leyla Marsiyel ve Valentin Cecaldi var sırada. Mon Frère dinleyeceğiz. Fransız vokalist Leyla Marsiyel'e eşlik edecek cellist Valentin Cecaldi. Ardından Renaud Garcia Fons'a kulak vereceğiz. Enel Barrio dinleyeceğiz.

Sırada Amerikalı tromboncu Rosver Rudd var ve ona Malili kora ustası Tumani Diabete eşlik edecek. Bu ara Tumani Diabete'ye pek sık uğruyorum kendi adıma. Bamako dinleyeceğiz. Ardından Batka Braka radyonuzda olacak. Ukraynalı topluluktan Mona yani keşiş dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Opez grubundan Estelita dinleyerek başladık. Latin Amerika'dan şimdi Avrupa'ya uzanacağız ama yine enteresan bir grup var. Haduk Trio. Haduk Trio'yu sabahlık dinleyicileri çok iyi tanırlar. Çünkü Haduk Afrika enstrümanı Hacuj ile Duduğu, Ermeni Duduğunu birleştirip alıyor ismini. Fakat pek çok enstrüman kullanıyorlar. Çin nefeslileri, Afrika perküsyonları, bilindik caz enstrümanları, her şeyi kullanıyorlar. Böyle enteresan bir topluluk. Haduk Blues dinleyeceğiz onlardan. Ardından Anuar Brehme ya da Emever İbrahim'e kulak vereceğiz. Sunu Suudi, The Astounding Eyes of Rita dinleyeceğiz. Bu parça da adını Filistinli şair Mahmut Derviş'in bir şiirinden alıyor. Onlara kulak verelim şimdi.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Bobby McFerrin'le kapatıyoruz programı. Circle Song 6 dinleyerek. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Devruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 29 Mayıs Cuma. Yıl 2026, ay 5, gün 149, Hızır 24.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 12, 1442 Rumi, Mayıs 16.
0: Bayramın 3. günü.
1: İstanbul'un fethi 1453.
0: İstanbul'da Fatih Köprüsü'nün temelinin atılması 1985.
1: Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 29 Mayıs 2017'de Panama diktatörü Manuel Noriega hayatını kaybetti. Bütün kariyeri boyunca Amerikan istihbarat birimleri ile yakın ilişki içinde bulunmuş ve 1983-89 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. 1989'da arasının bozulmuş olduğu Amerika'nın Panama'yı işgali üzerine tutuklanmış, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilip orada yargılanıp hapse konmuştu.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde, tatilin son günündeyiz. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Andrei Griscu ve Selahattin Çolak'la da berabersiniz. Bu tatil günlerinde size her zamanki gibi seçilmiş müzik listeleri bırakıyoruz. Ancak olağanüstü günler yaşanan ülkede ve dünyada olağanüstü gelişmeler yaşanması halinde şarkı listesine de biraz ara verip saat 9 ile 10 arasında da özel yayın yapacağımızı da hatırlatalım. Bu şekilde de bugünkü programla beraber bitirmiş olacağız kayıtlarımızı. Size bıraktığımız müziklerde de gene 4D'ye bir kez daha atıf yapalım. Demokrasi, devrim, dayanışma ve direnişle ilgili müzikleri dünyanın dört bir tarafından ve Türkiye'den de seçtik. Sizinle paylaşacağız ve bu şekilde de bitiyoruz. Bayram sonrasında da buluşmak üzere diyelim. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
3: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Efe. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu proje benim tam da öğrenmek istediğim bir konu üzerineydi. Ben felsefe alanıyla konumuzun ilgisi üzerine çalıştım ve Thomas Hobbes'un düşünceleri ve ispatları üzerine durdum. Bazılarının doğru olduğunu gözlemlerken bazılarının da günümüzle uyuşmadığının farkına vardım. Bu farkındalık benim için çok önemliydi.

Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
1: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

Adagio dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ege. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler Akademik Projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projenin benim için asıl farkı, sorularımıza sadece hazır cevaplar aramak yerine kendi teorilerimizi geliştirme fırsatı bulmamız oldu. Arkadaşlarımla belki de asla kesin bir cevabı olmayacak tarihsel sorulara, kendi bakış açımızda cevaplar üretmek, geçmişin gizemini çözmeye çalışmak çok eğlenceliydi. Bu sayede sadece bir dinleyici değil, tarihi yeniden yorumlamanın bir parçası olduk.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sim'den Oral ve Tibuçin Oral'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın.
4: Günaydın.
3: Bu müzikli kayıtlar iyi oldu. Anonsa ilk ben başlayayım.
4: Böyle bir hevesin vardıysa.
3: Hayır yok hayır. O ritüelimiz çok güzel. Onu hiç bozmak istemiyorum. Sevgili Günlük'ten herkese günaydın demek de güzel oluyor.
4: Evet. Size çeşitli müzikler bıraktık. Sevgili Günlük bu hafta tatildeydi. Ama pazartesi günü yayında olacağız. Ve yeni yayın döneminin ilk gününde yayın akışımızda ne var ne yok konuşmak üzere burada olacağız. Bunu da müjdelemiş olalım. Tekrar herkese iyi bayramlar dileyelim. Ve bugün neler dinleyeceğimizi sayayım ben.
3: Evet neler var? Bu arada evet gerçekten yeni yayın dönemine devam edecek. Öyle devam edecek olmak evet. Çok heyecanlı. O zaman pazartesi günü ilk yayınımızda Ömer Bey'le beraber neler yaptığımızı mı anlatacağız?
4: Ömer Madre'yi konuk edeceğiz.
3: Ömer Bey yine konuk olacak evet. Hadi bugün ne dinlediğimizi söyle bize.
4: Efendim biraz blues sularına uzanıyoruz bugün. Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Joanna Shaw Taylor, Tammy Castro ve Peter Frampton Band radyonuzda olacak bizden hemen sonra yani biz anonsumuzu bitirdiğimizde. Herkese güzel bir bayram dileyelim tekrardan ve müziklere bırakalım sözü.
3: Haftaya yine burada olacağız biz.
4: Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sim'den Oral ve Tibuçin Oral'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz ama sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
5: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz.
6: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
7: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Yeryüzü Tanığı programında bu haftada bir aradayız. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Ne yazık ki yine Güven Eken bizimle değil. Henüz o gelene kadar da konuk almaya devam ediyorum. Bu hafta yine oldukça keyifli anlar geçireceğimiz deniz derya bir konuğum var. Sevgili Raziye İçtepe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Raziye Çitepe kimdir? Raziye bir halk bilimci. Bir süredir de aslında belki de 10 yıldır bilmiyorum tanışıyoruz. Hatta birlikte çalışmışlığımız da var. Halk bilimci ne demek diye belki sorabilirsiniz. Özellikle Anadolu'da halkın, yaşayan insanların geçmişten günümüze kültürüyle ilgili bütün aslında ritüelleri, gelenekleri, inanışları, bütün bu kültürü inceleyen uzman kişisi diyeyim. Ama daha önemlisi doğa ile insan arasındaki ilişkiyi, kültürü, bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu araştıran bir kişi Raziye. Doğa Derneği'nde de bir dönem birlikteydik. Şu anda da yine derneğin uzmanları arasında. Bilmiyorum yeterli mi Raziye, bu şekilde eksik bir şeyler de vardır kesin seni anlatırken.
1: Çok teşekkürler. Yani ben dinlerken tekrar kendimi tanıyormuşum gibi oluyor. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Fazlası var, eksiği yok.
0: Evet Raziyeciğim, şimdi tabii biraz da samimiyetimize dayanarak bugün diyorum ki ya hep ben soruyorum, konuklarım konuşuyor. Ya benim bugün biraz konuşasım var. Senin için sakıncası yoksa programın özellikle baş kısmını da sen sorsan da ben anlatsam. Bugünkü konumuz ne acaba? Hadi sen söyle.
1: Harika olur. Çünkü seninle yaklaşık 13-14 yıldır tanışıyoruz ve bu süre zarfında bir o kadar yılda Anadolu'yu gezdim. Doğa Derneği sayesinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde saha çalışmalarımız oldu. Yarısını da seninle birlikte, senin anlattıklarınla gezmiş gibi hissediyorum. Oraları senin gözünle görmüşüm gibi, yediğin yemekleri damağımda hissediyorum anlatırken. Onun için harika olur. O zaman keyifli bir konumuz var. Senin yine bu sahada anlattıklarından çok etkilendiğim bir tür. Ne zaman sahaya çıksak, Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gitsek hep anlattığın o turna hikayeleri kulağıma gelir. Biraz böyle turnalardan konuşacağız bu hafta.
0: Evet, yani bu bayram haftası ve tatil haftası olduğu için biraz böyle dertlerden uzaklaşalım. Turnaları konuşalım, turnaların keyfini konuşalım, güzelliğini konuşalım istedik açıkçası. Benim tabii hep anlattığım hikaye Erzincan'da geçer malum. Bir dönem Erzincan Ekşi Su sazlıklarında çalıştık. O çalışmalar vesilesiyle dönem dönem de Erzincan'da yaşama şansı da edindim. Şimdi Erzincan tabii ekşi su sazlıklarında özellikle çobanlarla çalışıyorduk biz ve bu sazlıkların önemli doğa alanı olmasının sebebi olan tür de turna kuşlarıydı. O zamana kadar tabii turna hani bir kuş araştırmacısı, kuş gözlemcisi olarak hani çok beğendiğimiz, gördüğümüz, aman ne güzel, fantastik kuş, türkülerde geçer dediğimiz bir türdü ama gerçekten ona yaklaşıp onu gördükten sonra benim için başka bir şeye dönüştü açıkçası. İşte o zaman rahmetli Cüneyt Oğuz Tüz'ün fotoğrafçı Cüneyt abi çekimlere gelmişti Ekşi Su'ya ve bir çoban bulmuştu, çoban Metin. Ve dedi ki bana, git bu metinle sen o sazlığın içine gir. Bu metin bu sazlığın içinde bir rotası var. Başkasının giremediği, yürüyemediği yerlerde turnanın ayak izlerinde yürüyor. Allah Allah dedim ben de, neyse buldum metini. Bir sabah güneş doğmadan önce şafak vakti biz metinle buluştuk. Ekşi su sazlıklarının kıyısındaki o çayırlarda ve daha ya yani arabayı park ettik, metinle merhabalaştık, hemen önümüzde iki çift bir çift turna belirdi. Ve biz sanki hiç orada yokmuşçasına ikisi de o şöyle düşün yani, gün daha doğmamış, karşında Munzur Dağları var, önünde bir sazlık var, o sazlığın önünde böyle buğulu yeşil bir çayır var, ışık biraz var biraz yok. İki turna kanatlarını açtılar, müthiş yüksek bir sesle dans etmeye başladılar. Zıplıyorlar, kanatlarını açıyorlar, kapatıyorlar, birbirlerin etrafında dönüyorlar. Başka hiçbir ses yok ve ya muhteşem bir gösteri izledik. Ben o zaman anladım turna neymiş? Yani turna, o turnanın semahla belki de birleştirilmesi. Belki semahın doğduğu andı o. Böyle bu dansı izleyince doğdu belki de, bilmiyorum. Ama yani hayatımda bir kuşu izlerken hiç bu kadar etkilendiğimi, böyle büyülendiğimi tabii hatırlamıyorum. Ardından tabii bununla bitmedi o günün o etkisi. Turnaları öyle izledik. Dedi ki Metin, hadi bakalım şimdi turnaların yuva yaptığı ve ayak bastığı sazlığın içine giriyoruz. Fakat dedi ki ben ayağımı nereye basarsam oraya basacaksın. Çünkü şimdi burası Erzincan, fay kırığının üzerinde, içinden işte farklı çeşitte kükürtlü suların da çıktığı, tatlı suyun da karıştığı bir bataklık aslında. İçinde sazlar var ama aslında turba. Dolayısıyla o turbada bastığın yer çökebiliyor, içine gömülebiliyorsun, suyun içine düşebiliyorsun ve girdapları var. Tandır denen böyle minik 1-2 metrelik havuzcuklar da var. Oraya düştüğün zaman da kaybolabiliyorsun. Bu yüzden de oldukça tehlikeli bir tundranın içinde aslında yürüyorsun bir nevi. Dolayısıyla Metin dedi ki ben burayı biliyorum babamdan beri, işte ineklerimi hatta içine otlatacak kadar, bu sazlığa sokacak kadar. Sen benim ayağımı bastığım yere basarsan hani ölmezsin kardeşim ve bu sazlığa da seni ben bu yolu yürüteceğim dedi. Neyse biz Metin'le girdik içine. Tabii öyle bir şey ki suyun üzerindeki aslında çok fazla kökleri olmayan bir takım işte ot ve toprak birikintisi gibi yumuşacık bir şeye basıyorsun. Yani bir nevi deniz yatağının üzerinde yürümeye çalışmak gibi bir şeydi bu. Genelde dizimize ya da belimize kadar suyun içine batıyoruz, düşüyoruz vesaire. Ama tabii yani o yumuşacık, yarı çamur, yarı toprak, yarı su karışımının içinde yürümek, turnanın ayağını bastığı, içinde gezindiği

0: öğrenmişti ve asla turnalara zarar vermiyorlardı. Çünkü işte babası ya da babasının babası sanırım bir çift turnadan bir tanesini öldürüyor. Öldürdükten sonraki turnalar tek eşli. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Diğer eş gelip günlerce bunların çatısında ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor ve sonunda o turnanın eşini öldüren kişi de hastalanıp ölüyor. Dolayısıyla bu hikaye o turnalara bir dokunulmazlık sağlıyordu. Hiç kimse kesinlikle turnalara zarar vermiyor, onları rahatsız etmiyordu ve bu sayede hatta turnaların da kışladığı bir bölge, yani normalde Doğu Anadolu'da her yer donarken ekşi su, sıcak sulardan dolayı donmadığı için aynı zamanda da bir kışlama alanıydı. Kısaca bu hikayemiz böyle diyelim. Sözü tekrar sana vereyim.
1: Nedir bu turnaların peşine düşme şeyimiz, hevesimiz? Yani onları özel kılan nedir bu kadar? Biraz onları dinlemek isterim açıkçası.
0: Ya şöyle mesela yine o yıllarda tabii bu anlattığım hikayeler 2010 öncesinin Anadolu'sunda yaşandı ve yine o yıllarda işte Sivas'tayız, bir araştırma için gittik. Yine mesela Tecer Dağları'nda bir küçük bir çukur düşün. Hiç yüksek saz yok, ot yok. Böyle bataklıkımsı ıslak bir çayırın ortasında bir turna yuvası. Bir apartman büyüklüğünde bu çayır. Yani küçücük bir alanda etraf koyunlarla dolu bir çoban var. Biz tabii yani şehirliyiz, gelmişiz oraya, diyoruz ki ya bu turnalar burada ölür, yavruları avlanır, bu turna bu yani o kadar çıplak görünüyor ki, savunmasız görünüyor. Hemen tabii gittik çobana, dedik ki ya bu turna burada nasıl yaşıyor? Israrla da soruyorum, yani bu turnaya bir zarar vermiyor musunuz? Yavrularını kimse öldürmüyor mu? Bir şey olmuyor mu? Nasıl olur da böyle bir bataklığın ortasında ve hiç korunmasız üreyebilir diye. Çoban da öyle bir anlatmıştı ki o zaman. Abla dedi, deli misin? Yani ona kimse dokunamaz. İnekler yaklaşamaz. O kanatlarını açar, öyle bir üzerine gelir ki insanın. Yavrusuna, yuvasına yaklaştırmaz zaten dedi. Böyle bir kuş turna. Yani belki biz kendimiz çok savunmasız ve aciz görüyoruz kuşları ama aslında yeri geldiğinde herkesin her şeyin üstesinden gelebildikleri durumlarda oluyor. Yine mesela göç dönemi, Sivas Su şehrindeyiz. Sonbahar göçüne gidiyoruz aslında biz, kuzeye doğru o zaman Kars'a gidiyorken uğramıştık. Böyle indik o su şehrindeki nehrin taşkınlarında, işte otların arasına indi turnalar göç ederken. Ya öyle bir an ki bu Raziye, yani sağım solum şöyle düşün, neredeyse benim boyuma yakın otların içinde yürüyorum ve yine benim boyuma yakın turnalar sağımda solumda besleniyorlar. Kaçmıyorlar, sanki ben turna olmuşum, hep birlikte oradayız. O kadar etkileyici bir hayvan ki, yani gerçekten turna diye boşuna Anadolu turnayı bu kadar bağrına basmamış.
1: Ya benim boylarımda diyorsun. Yani ortalama aslında bayağı da iri bir kuş değil mi?
0: Tabii. Yani hani 1 metreden daha uzun boyu. Telli turna biraz daha küçük. Ama yani tabii ben tabii ufak tefek bir kadın rahatsızım ama sonuçta hani bir şeyde, bir çayırda yürüdüğünde, yaklaştığında oldukça büyük ve etkileyici bir hayvan. Yani turnanın bu hikayesi de çok enteresan. Genelde biz Türkiye'nin biyo coğrafyasını, biyo çeşitliliğini anlatırken Türkiye'nin biyo çeşitliliğinin hikayesi turna ile başlar. Neden? Bundan yaklaşık işte 15 bin yıl önce son buzul çağı bizim coğrafyamızda bitmeye başlıyor. Yani Anadolu'daki o buzul iklimi artık kuzeye doğru çekilirken Anadolu'ya işte daha ılıman bir iklim gelmeye başlıyor. Şimdi turna kuşu dağılımına baktığımızda, bu arada turnanın dünyada 15 türü var. Bizim ülkemizde de 2 türü var. Biri gurus gurus dediğimiz genel işte bayağı turna, bir de çok herkesin dilinde olan telli turna. Şimdi ben genel olarak daha çok Türkiye'de de yaygın olan turnadan aslında bahsedeceğim. Bu tam bir Avrasya türü bu kuş ama kuzeyinde üreyen, yani özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa, işte Rus

0: Rusya, Finlandiya, İsveç ve Sibirya'nın sulak alanlarında, taygada, tundrada üreyen bir bataklık kuşu bu. Peki Türkiye'de ne işi var? İşte Türkiye'de işinin şu anda olmasının sebebi buzul çağı. Bizim son buzul çağımız Türkiye'yi bırakıp gittiğinde kuzeye, işte Sibirya'ya doğru, o iklim, o sulak alanlar ve tundra ortamı çekildiğinde bizdeki Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun da bir kısmı, o yüksek dağ çayırlarımız, o yüksek sulak alanlarımız tıpkı Sibirya'nın sulak alanlarıyla aynı özellikte olduğu için turnalar gitmiyorlar. Ve turnanın örneğin dünyadaki dağılım haritasına, üreme haritasına baktığımızda işte Kuzey Avrupa'da ve Sibirya'dalar. Bir de Kafkasya, Kafkasların bir kısmında çok nadir olarak ve Doğu Anadolu'dalar. Yani birbirinden çok kopuk iki alandalar. Bize buzul çağının bir hatırası aslında turnalar. Çok kısaca telli turnadan da bahsedelim. Telli turna ise daha bu coğrafyanın, daha Asya ve Bozkırların kuşu aslında. O Sibirya kuşu değil, Sibirya turnası, yani Sibirya'dan bize buzullardan kalan bir hatıra değil. Telli turna daha nehir kenarlarında üreyen, bozkırlarda beslenen bir hayvan. Ve daha ufak tefek turnaya göre telli turna denmesinin sebebi gözünün arkasından başlayıp böyle başının arkasına doğru uzanan, böyle yay şeklinde ince bir tel gibi sarkan uzun böyle bir tüy demeti var. Aynı şekilde göğsünden aşağı doğru sarkan da siyah uzun tüyleri var. Hem minyon hem de çok o tel tel sarkan tüyleriyle çok şık, çok hoş bir kuş türü. Gelelim sana. Peki nedir bu turnayı, telli turnayı Anadolu'da bu kadar özel kılan? Sende ne bilgiler var? Hadi biraz da seni dinleyelim.
1: Bir kültürün oluşması için zaman gerekiyor. Kültürel sürekliliği oluşturmak için daha da uzun zaman gerekiyor. Ve Anadolu'da turna bunu başarmış. Yani insanla etkileşim, yani biraz önce anlattığın gibi hem insanla çok yakın, çok sosyal, onu sen istediğin kadar gözlemleyebiliyorsun. Zarar vermediğin sürece, işte yuvasına, yavrusuna dokunmadığın sürece o da sana hani karşı bir atak yapmıyor. Ve ne kadar gözlemleyebilirlerse o kadar gözlemlemişler. Gözlemlemişler, ne yapmış? İşte oyasına turna oyası yapmış. Ne yapmış? İşte o danslarını ve seslerini alıp onu bir oyun haline getirmişler. Turnabarı. Bugün hala Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde oynanan bir oyun. Yine turna semahını zaten hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. O semah halinde, o dans eşliğinde nasıl dans ettiklerini biraz daha stilize hale getirerek yine yaşamın içine aktarmışlar. Bunlar böyle gerçekten durağanken turna, hani bir sulak alan içerisinde durağanken gözlemledikleri bilgiler ve aktardıkları kültürel kodlar. Bir de aynı zamanda turnanın göçünü de hayatlarının bir parçası haline getirmişler. İşte Karacaoğlan'ın çok güzel böyle bir çok uzun böyle bir şiiri vardır ve şiirinde turnayı Yozgat'tan uçurur, Halep'e kadar turna nerelerde göç ediyorsa, nerelerde konaklıyorsa, nerelerde mola veriyorsa hepsini tek tek tek tek anlatmıştır mesela. Ve böyle ben onu okuduğum zaman şok geçirmiştim. Hani nasıl her yeri bilebilir, bütün rotayı nasıl zihninden böyle bir şekilde aktarmış diye inanamamıştım yani. Bir diğer inanamadığım bilgi ise şu oldu. Kırklar elinde arazi yapıyorduk, Şah Kartal arazisi. Burada özellikle o bölgedeki insanların kuşlarla kurdukları ilişkileri, bağları Şah Kartal özelinde ve Küçük Akbaba özelinde dinlemeye çalışıyorduk. Tabii ki konu turnaya geldi. Kuş denince işte sayılı kuşlardan birisi halk arasında, hani sürekli ismi geçen. Teyze bana dedi ki, Emine teyzeydi ismi yanlış hatırlamıyorsam. İşte dedi, biz dedi turnaların göçüne göre ayarlarız bağımızı, bostanımızı. Ben anlamadım. Nasıl yani dedim. Hemen bana şunu söyledi. Turnalar geldi kaz bağı, turnalar gitti boz bağı. Turnanın geldikleri zaman artık bahar geldiği için bağını, bostanını, tarlasını, tavı, toprağı olduğu için artık hani bakım zamanı geldiği için bağını hani artık bağına bostanına bak diyor. Turnalar gitti sonbahar göçle birlikte artık hani bağını bostanını boz, bağ bozumu anlamına geliyor. Tabii biz bu o hikayeyi, o bilgiyi oradan aldık ve heybemizi attık. Daha sonra sanırım 2019 ya da 2020 yılında Seferihisar Orhanlı Vadisi'nde yine doğa zamanı ile ilgili insanların doğaya birlikte nasıl bir zamanlama çizgisi oluşturduğu, nasıl bir zamanlama döngüsü oluşturduğunu araştırırken sözlü kültürde özellikle. Burada yine bir teyze dedi ki işte turnalar vardır, onlar gider dedi. Dizek dizek böyle V şeklinde sıra sıra uçtuğu hal gözünüzün önüne gelsin göç ederken. Biz dedi hep onları alırdık eskiden dedi. Ne yapacaksak dedi. Nasıl dedim yine. Turnalar geldi, bağı boz, çifti düz. Yani yine aynı şey işte birisi Trakya'da, birisi Ege'de ve aralarında kilometrelerce mesafe var. Ama Anadolu insanının o turnalarla kurduğu ilişki, tarım düzeni, ekim dikim, takvimdeki sayılarla değil de turnaların gelişiyle gidişiyle kendini akortlamışlar. Bu muazzam bir bilgi yani insanların onunla kurdukları ilişki beni her zaman çok etkiledi tabii turnalarla. Bir şey daha hiç unutmuyorum. Buradan da Güveneken'i anmış olayım tekrar. Fethiye Göheceğiz arasında bir göl var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Girdev Gölü. Girdev Yaylası olarak da verilir ismi. Dedi ki turnalar var. Turnalara bakmaya gidelim. Şimdi ben Muğla'lıyım ve şu ana kadar orada turna olduğunu hiç duymadım. Yani tabii bu benim cehaletimden kaynaklanıyor olabilir. Ama çok şaşırdım. Dedim ki kendi de kendi memleketime gidelim. Gittik ve böyle bir gösteri, böyle bir ses olamaz. Yani o gün oradaydık turnaları hiç rahatsız etmeden. En kuytu köşede uyuduk. İstiyoruz ki sabah turnalarla uyanalım. Turnalar uyandırdı bizi sabah. Çünkü muazzam bir sesi var. Böyle bir ses ben daha önce hiç duymadım. Yani iki, üç turna var ve üç turnadan çıkan ses sanki orada bir sürülerce turna var. Nedir bu sesinin bu kadar yüksek olması? Neden hiç biliyor muyuz?
0: Şöyle aslında turnalar için bir doğal hoparlör sistemi olduğu söylenir. Kilometrelerce öteden duyabiliyoruz turnaların sesini. Bunun sebebi de göğüs kemiklerinin içe doğru kıvrılan uzun bir soluk borusuna sahipler göğüs kemiklerinin içinde. Dolayısıyla bu yapı bir nevi bir trompet özelliği gösteriyor. Yani trompet gibi mekanik bir sistem var soluk borusunda. Bu sayede turnaların sesi bu kadar güçlü, gür ve kilometrelerce öteye ulaşabiliyor. Böyle de çılgın bir hayvan rahatsız.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü oraya vardığımızda alanı hani tanımak için biz yani birden böyle hani dışarıdan biz turnalara bakmaya geldik gibi değil de işte biraz oradaki insanlarla da ilişki kurmak için soruyoruz tabii ki işte burası turna var mı gördünüz mü onunla birlikte mi yaşıyorsunuz diye oradaki yaşayanlara ve böyle gülerek amca unutmadığım bir şey söyledi böyle öyle bir tanımlama yok yani etrafı dumanlı. Ortası çimenli, 40 kurnalı, 3 turnalı zırzop yaylasına hoş geldiniz dedi.
0: Öf, Raziye. İnanılmaz.
1: Yani bu tanımlama yetti yani. Hani orayı işte ekosistemini tanımladı, rakımını tanımladı, sulak alanın nasıl etrafında 40 kurna dediği aslında 40 tane su kaynağıyla o Girdev Gölü'nü beslediğini anlatıyor ve 3 tane turna var. Ama 3 turna da şöyle hani biz dedik ki burada gerçekten 3 tane turna sürekli mi? Hayır dedi. iki tane gelirler, üç tane giderler. Yani orada bir üreme noktası aynı zamanda. Bir tane de yavru çıkartıyor. Oradaki yaşayanları bize anlattığına göre o yavruyla da göçe devam ediyor nereye gidiyorsa. Ve bunları söylerken hani şunu da yani çok uzattım biliyorum. Kısacık şunu da bağlamak istiyorum. Gelin telini duydun mu daha önce? Duymuşsunuzdur mutlaka.
0: Evet, yani görmüşlüğüm yok. Belgesellerden sadece biliyorum. Ama gelin teli diye o kafasından gelinliğin ön kısmından uzanan teller olduğunu biliyorum.
1: Evet. Gelin teli böyle hemen zülüflere yakın iki taraftan geline böyle takılır ve gümüş renklidir. İşte böyle nasıl diyeyim, böyle büklüm büklüm ta gelinin dizlerine kadar o tel sarkar. Şimdi şöyle bir şey var. Telli turnadan gelir aslında. Turna teline verilen uğurun, onun ne kadar kutsal bir tür olduğunun ve aslında onun o kutsallığından bir parçayı da geline vermek, gelinin alması aslında. Onun kutsallığını devam ettirmek, yaşamın içinde onunla birlikte çoğalmak bir nevi amaç. Ve bugün hala o turna teli gelinlerde gelin teline dönüşmüş bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Ve bu inanılmaz böyle kıymetli bizim için. Bunu okurken şunu düşündüm. Yani biz bir zamanlar turnanın koruyuculuğuna inanıyorduk ve ona ihtiyacımız vardı. Yani onun bizi korumasına ihtiyacımız vardı. Ama şu anki geldiğimiz nokta turnayı biz korumak zorunda kalıyoruz. Yani hani yaşamla olan, doğayla olan bağlarımızı, kodlarımızı tekrar sorgulamak için böyle güzel bir şey hissettim. Hani burayı tekrar sormak lazım. Neden, nasıl, niçin diye.
0: Ne yazık ki eskisi kadar çok sayılarda yok Türkiye'de. Maalesef şu an bayramda olduğumuz için de bakamadım son popülasyonunu ama yani 50 çift bile yok Türkiye'de. O kadar azlar. Dolayısıyla bunun tabii pek çok nedeni var. İşte turnaların yok olması özellikle sulak alan kayıplarıyla ilişkili. Telli turnaların yok olması ise yuva yaptıkları nehir kıyısı, nehirin ortasındaki adaların özellikle barajlarla yok edilmiş olması. Dolayısıyla tabii trajik bir noktadayız ve turna tabii sadece bir kuş değil, aynı zamanda bir sembol olarak da düşünmek lazım. Yani turna ve dansı neyi sembolize ediyor acaba? Yani burada binlerce yıllık kültürün geçmişine baktığımızda ya da işte inançlarımıza yani semboller tabii simgeler çok önemli. Semah hani bir kuşun kendi etrafında dönmesi, birbirinin etrafında dönmesi. Bu tabii baktığında aynı zamanda işte uzayı da aslında düşündüğünde yani her şey kendi etrafında ve birbiri etrafında dönüyor. Yani makro düzeyde baktığında da işte küçük parçacıklar, atom altı parçacıklarda da bu böyle, turnalarda da bu böyle, yıldızlarda da bu böyle. Dolayısıyla hani bu bağlantıları belki de turna üzerinden kurdu ya da kuruyoruz hala. Belki farkında bile değiliz bizim için anlamının derinliğinin. Dolayısıyla kuş deyip geçmemek gerekiyor. Yani hiçbir şey öyle geçmemek gerekiyor ama dediğin gibi doğa ile olan kendi doğamızla da kendi belki atomlarımızla, parçacıklarımızla kurduğumuz ilişki bu coğrafyada birlikte ayak bastığımız o canım çayırlara birlikte uzandığımız turnalarla kurduğumuz ilişki hepsi aslında bir bütün. Yani bunları hatırlayabilmek, bunları duyabilmek çok muazzam bir şans bir de sanki Raziye. Bilmiyorum sen bir halk bilimci olarak da nasıl görüyorsun? Yani ben böyle hala bunları düşündüğümde heyecanlanıyor olmak, yeni şeyler düşünebilmek, bu sembolleri, anlamlarını, o, yani semahı sadece bir dans gibi değil, turnayı sadece bir kuş gibi değil, atom altı parçacıkları işte sadece fizik dersinde gördüğüm bir enerji kaynağı olarak değil, yani başka boyutlarıyla, ilişkileriyle düşünecek bir coğrafyadayız biz. Yani bu çok muazzam bir şey değil mi?
1: Ya kesinlikle bir kere zaten yaşamı çoğaltan bir şey. Yani biz bu senin söylediğin gibi o bağları işte turna semahından turna nefeslerine, deyişlerine kadar olan o kültürel yapı içerisinde onu alıp ne kadar sembolleştirdiysek aslında o kadar çok onun hayatına, turnanın hayatına dahil olmuşuzdur. Turna da bizim hayatımıza dahil olmuşuzdur. Yine Güvenek'in tekrar bir sözüyle anmak isterim. Hep söylediği gibi hani insan en yalnız tür ve bu ne kadar çok yalnızlaşırsa o kadar çok şiddete, yok etmeye, yıkıma da meylettiğini gözlemliyoruz. Ama ne kadar işte onunla bağ kurarsa, yaşadığı diğer her şeyle bağ kurarsa ve o bağın da kendiyle bağlandığını hissederse ve görürse, o kadar çok yaşamı çoğaltan bir türe dönüşüyor ve çoğalan kendisinde içinde olduğu. Turnaların çok uzun mesafeler kat etmesi, biraz önce de söylediğin gibi bayağı da cüsseli bir hayvan, cüsseli bir tür. Onun gidip gelmesi, yani bir haberci olarak sürekli ona bir haber verme, sevdiğinden haber yollama. Yani bunlar hiç bitmeyen şeyler. Hep bir o frekansı, o birlikteki ilişki ağını canlı tutan şeyler.
0: Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili Razi İçtepe, bizlere konuk oldun. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Böyle keyifli bir konuyu tekrar birlikte konuştuğumuz için turnalarla olan bağımızı, ilişkimizi tekrar hatırlatmaya vesile olduğun için ayrıca teşekkürler.
0: Evet, ve turnalar gibi eğlenceli, turnalar gibi keyifli, döne döne harika bir bayram diliyoruz herkese ve Açık Radyo programcıları, dinleyicileri çok özel bir kitle bence. Umarım herkese hayatında bir kere güne bir turna gösterisiyle, bir turnayı seyrederek, sesini duyarak başlamak nasip olsun. Böyle bir dileğimiz olsun, ne dersin?
1: Harika olur. Yaşamın bir katman daha fark ediyor insan.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Balay'a teşekkür ederiz.
9: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Hikayenin her halinden hepinize günaydın. Didem ben ve bugün çeşitli müzikler hazırladım. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dileyerek Daphne Kritaras'tan Cien Dramas dinleyeceğiz önce. Ardından Danit'e kulak vereceğiz. Quattro Vientos dinleyeceğiz. Yani dört rüzgar radyonuzda.

Hikayenin her hali devam ediyor. Şimdi İstanbul Aids grubuna kulak vereceğiz. Kadının Türküsü serisinin ikincisinden çok taze yayınlanmış bir kayıt bu. Altın Tas'ta Gül Kuruttum dinleyeceğiz. Bu Kadının Türküsü serisine de daha önce Hikayenin Her Halinde çalma imkanı bulmuştum. Fakat bu albümde teker teker parçaları yayınlıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Ardından Samaya grubuna kulak vereceğiz. Haleyli dinleyeceğiz Samaya'dan.

Hikayenin her halinde şimdi de sırada seyyah grubu var. Seyyah grubundan yumurta dinleyerek devam ediyoruz.

0: çok sesli Peredi ansambla devam ediyor. Bu müthiş kadınlardan Ben Annemi İsterim dinliyoruz şimdi de.
1: Şehrimizde şey vardı. Nazmiye çölümüz almaya çıktık. Yollar yeni yapılıyor. Küp boy çamur var. Küp de yeniydi. Umar hiç görünmemiş. O idi güzel çemenceli işte. O çeldi. Pir bağırdı. Herkes bir uzağa kaçtı. Ne korumu diyorsun? Ne kapında damlıyordu? Ay yok. Kapında tutarlar. Neydi? Sabahtan bir millet toplandı diye. Horon kıyamet koptu.

Hikayenin her halinde Dilek Türkan ve komşiler var şimdi de ve "Darıldın mı cicim bana?" seslendirecekler.

Sırada Çiğdem Aslan var ve Çiğdem Aslan'dan Mortissa Tis Coquinhas dinliyoruz.

Şimdi sırada Rastak grubu var. İran'ın kardeş türküleri diye anılıyorlar ve onlardan Sombre Sky dinliyoruz.

Sırada Le Grand Ensemble Philos var ve onlardan Heinigna Yar Meleke dinleyerek devam ediyor hikayenin her hali.

Ve hikayenin her halinin bugün de sonuna geldik. Didem ben, bugün ben vardım ve çeşitli bayram müzikleri bıraktım size. Bunlardan bir tanesi de çok önemli bir müzisyen aile topluluk, Kam Kars'tan gelecek. Hoşe Havraman dinleyerek kapatıyoruz programı. Böyle, görüşmek üzere.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Açık Radyo.
1: Hop Açık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Hop Açık
1: Radyo. Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Boran'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Alaaddin Yavaşça'dan her bayramın ilk günü dinlediğimiz Saadettin Kaynağ'ın Mahur şarkısını dinledik ve bayramın ilk gününe başladık. Bu erken saatte, zaten bayramlar da erken saatte başlarlar. Biliyorsunuz, bilmiyorsunuz belki de ben hatırlatayım. Bayram programları 10. yılını doldurdu. Az değil, 10 yıldır her bayram sizlerleyiz. Bugün gibi hatırlıyorum Ömer Madra'nın "Madem beğenmiyorsun bayram sabahları programımızı, o halde bu andan itibaren sana aittir bu programları yapmak" dediği tarihten 10 yıl geçmiş. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın bu mahur şarkısıyla bayram hoş geldi dedik de, bayram gecesi bir konuğum var, söylemeyeceğim, henüz anons etmeyeceğim. O da diyor ki ben de canlı canlı bir hoş geldin diyeyim konuklara diyor. Bir dinleyelim bakalım.

0: Evet, Mustafa Hisarlı sizlerle bayramlaşmaya geldi efendim bu programa. Mustafa Hisarlı her ne kadar akademik eğitimi mimarlık olsa da babasının izinden yürüyüp halk müziği, dev o halk müziği dağarcığını gelecek nesillere taşıma misyonunu üstlendi ve halk müziği icracısı oldu. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bu ne laubalilik diyorlardır herhalde izleyiciler. Koskoca Mustafa Hisarlı'yla hoş geldin Mustafa demek. Ama böyle 40 yıllık bir hukukumuz var değil mi? 40
1: yıllık arkadaşlığımız var tabii.
0: Güzel,
1: tabii.
0: Ne güzel. Hoş geldin, ne iyi ettin sesinle, sadanla, varlığınla. Ama biz hemen usulümüz gereği programın 10 yıllık gelenektir yani 10 yılda az bir şey değil. Gelenek oldu. Geleneği gereği çocukluğuna dönüyoruz ve çocukluğunun geçtiği yer nerede doğdun bir kere? Onu öğrenelim.
1: 70 yıl geriye gönderiyorsun inşallah hatırlarım.
0: Niye sayıları karıştırıyorsun?
1: Karıştırmam.
0: 70
1: falan gibi. Ne mutluyum, ne mutluyum. Ben hatta şairin hani 35 yaş ömrün yarısı artık değiştirsinler diye düşünüyorum.
0: Bence
1: yani
0: de,
1: yani
0: bence
1: 70 de. Ben şimdi 70'e geldim. Daha 30 sene daha yaşamayı ümit ediyorum.
0: İnşallah, inşallah. Sen bu yürekle yaşarsın, bu iyimserlikle.
1: Ümit ederim.
0: Evet.
1: İzniniz olursa hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Müzikle uğraşmak, güzel sanatların herhangi bir dalıyla uğraşmak, hani şimdiki moda deyimle organik beslenme. Biz
0: güzel.
1: Ruhumuzu organik beslenmeyle beslediğimiz için bu gençliğimize, ben genç hissediyorum kendimi, bu gençliğimi ona borçluyum diye düşünüyorum.
0: Çok güzel.
1: Bütün gençlere, yaşlılara tavsiye ederim. Herhangi bir güzel sanatlar dalı. Halk müziği, Türk müziği, müzik değil. Resim olabilir, şiir
0: tabii,
1: olabilir, her şey
0: tabii.
1: olabilir. Bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum.
0: Evet. Peki, şimdi doğduğun yere
1: şimdi,
0: dönelim.
1: Şimdi Kütahya doğumluyum. Kütahya deyince genelde bütün Anadolu şehirlerinde vardır. Kale vardır. Şehrin esas nüvesi, çekirdeği. Neye kale vardır? O dönemdeki düşmanlardan korunmak için surlarla, kalelerle insanlar kendilerini muhafaza almışlardır. Kütahya'nın kalesi Hisar Kale-i Bala. Yukarı Hisar.
0: Demek.
1: Esas evet yukarı Hisar. Antalya yolu üzerinde, Eskişehir yolu üzerinde, Afyon yolu üzerinde gelip geçenler Kütahya girişinde o kaleyi fulu olarak seyredebilirler.
0: Halen arkası, duruyor yani kale.
1: Kale tepenin üstünde, dağın üstünde. Arkası Yellice
0: hani
1: Dağ.
0: Hani yıkılmış olabilir.
1: Yok. Tabii kale yıkıldı. Kale artıkları, surlar yıkıldı. Ben 1938 Kale-i Bala doğumluyum. Yukarı Hisar doğumluyum. 44 senelerinde orada sanatoryum yapılacak diye vilayetteki idareciler orada ikamet edenleri siz dediler aşağıda size aşağıda yer verelim biz burayı
0: şehir içinde yani
1: şehir içinde yer. Yani 44 senesinde düze indik. Hisar'dan düze indik. 44 senesinde işte 45 senesinde de ilkokula başladım. Hisar'dan Hatuniye Mahallesi'ne, Mecidiye Sokak oraya indik. Kurtuluş İlkokulu'nda okudum. Rahmetli anıyorum şimdi çok tatlı, çok şirin bir hocamız vardı Müdür Kebesen.
0: Birkaç gün bak, evvel de öğretmenler günüydü.
1: Tabii,
0: güzel
1: tabii,
0: oldu.
1: Onu hatırlıyorum. Bana çok yani bana de hepimize zaten öğretmenler bir başka
0: onlar
1: oluyor.
0: Cumhuriyet öğretmenleri
1: evet,
0: ya.
1: Evet,
0: inanın, çok özeldirler.
1: Şimdi onu hatırlıyorum. Nur içinde yatsın. Yani diğer öğretmenlerimi saymak kalkarsam epey uzayacak ama Müdrike Hanım'ı minnetle, şükranla.
0: Müdrike Hanım. Müdrike Hanım. Müdrike'den.
1: Müdrike.
0: İlk olan
1: Müdrike.
0: Anlamında. Çok tatlı. İlkokul öğretmeni.
1: İlkokul
0: çok
1: öğretmeni.
0: Önemli.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: İlkokul öğretmenim işte hiç unutmuyorum. 4. sınıfta zannediyorum. Kavuklu bir Mimar Sinan resmi yaptığımı hatırlıyorum. İlkokuldaki anılarımdan. Bir de Reşat Nuri'nin resmini yaptığımı hatırlıyorum. Müzik yoktu bende.
0: Bir dakika. Reşat Nuri'yi görmüşlüğün mü var?
1: Resimden.
0: Ha, oradaki resimden. Kitaptaki resimden.
1: Müzik tarafım zayıftı. Elim biraz işlerdi. Resim yaptırdılar. Şuraya bağlamak istiyorum. İnşallah daha sonradan hani biraz önce baştan söylediniz mimarlık eğitimi. Zannediyorum o dönemden herhalde başladı. Herhalde Mimar Sinan kavuklu resmi hala gözümün önündedir.
0: Mimar Sinan'ı da bir çizgisini mi gördün de yaptın kavuğu?
1: Kavuklu resmi bilemiyorum. Tarih kitaplarından bir tanesinde yaptırdılar. Hani asıldı o şeyde okulda sergide.
0: Allah aşkına. Kaçıncı sınıftasın?
1: Dördüncü sınıftaydı.
0: Allah. Sınıfta. Demek ki okulun en iyi çizen çocuğusun.
1: Herhalde öyleydi.
0: Sana yaptırdıkları.
1: Sonra konu olursa onunla ilgili bir takım şeyler de anlatırız. Sonra babam esnaf. Kütahya'nın esnafı, kavaf esnafı.
0: Şimdi, nedir kavaf? Yeni
1: kavaf,
0: nesil bilmez.
1: Anlatacağım. Eskiden bu şu anda giydiğimiz ayakkabılar iskarpindir, kunduradır. Anadolu'daki kavaflar Yemeni yaparlar. Yemen'e iki türlü ismi var biliyorsun. Bir yazma Başak olarak kullanılır. Bir de çivili ya da dikişli ayakkabı. Köylülerin, çiftçilerin giydiği çarık değil de bayağı köselerden yapılan. Onun yapanları vardı. Yemenici derlerdi. Satanlar da kavaf derlerdi. Yani kavaflar, kavaflar çarşısı vardır Kütahya'da. Babamın dükkanı oradaydı. İlkokulu okudum. Zannediyorum 4. sınıfta da bir rahatsızlık geçirdim. Bir sene kaybım var herhalde. Tabii çok tarihi geçmiş olduğu için hatırlamıyorum. Sonra oğlum okuyacak mısın? Okuyacağım baba dedim. Babam esnaf yani. Elimden tuttu. Ortaokula yazdırmak için işte sağlık raporu falan işleri bunu sık sık anlatıyorum. Babam esnaf. 50-60 sene önceden bahsediyorum. Sağlık ocağına gittik. İşte sağlık raporu alacağız. Bunu sık sık anlatıyorum. Okumanın önemini hatırlamak açısından. Oradaki sağlık memuru Ahmet Ağa dedi ya ne işin var dedi. Okutacaksın oğlum. Ver dedi bir berbere terziye çıraklık öğrensin. Üç kuş para getirsin. Ne işin var dedi. Babam okul görmemiş. Askerlikte er olarak çavuş olarak yaptı. Askerlikte gece okulunda 3 gece öğrenmiş okuma yazmayı. Onun için okumaya çok özen gösteriyor. Kızdı. Dedi Ahmet Ağa'nın Mehmet Ağa'nın oğlu okumayacak. Ahmet Bey'in Mehmet Bey'in oğlu mu okuyacak? Sen dedi git işine bak benim raporumu ver dedi. Yani güzel. Bu da çok güzel bir anı benim için.
0: Harika, yani harika.
1: Bunu şunun için söylüyorum. Okumanın önemini okumamış bir insanın gösterdiği ilgi açısından.
0: Özeni,
1: sonra
0: tabii.
1: Neyse aldı kolundan tuttu ortaokula yazdırdı. Orada çok değerli hocalarımız vardı. Ondan sonra babam bu arada kavaflığı kahveciliğe döndürdü. Esnaf kahvesi işletmeye başladı. Tabii bu arada tabii sırası geldi işini söyleyeyim. Babam Kütahya'nın Kaynak Halk Müziği Camiası'nda kaynak kişisi kabul edilen meşhur Hisarlı Ahmet. Tabii dükkanında saz var. Çalar söyler. Çalar söyler mi kendi isteğiyle. Yani birisi gelsin de bir şey istediği zaman hemen sazı bırakır. Davul zurna da peşçe varanmaz. Ne çıkarsa bahtına der. Tak asardık sazı. Şunun için anlatıyorum. Sonra gelen giden işte Ahmet emmi bana saz öğretti falan. Biz babayla ilişkimiz babamla abim ablam da vardı. Abim rahmetli oldu. Ablam henüz hayatta. Yani o dönemdeki ana baba çocuklar arasındaki ilişki şimdiki gibi değildi.
0: Tabii, arkadaşlık. Tabii.
1: Hani sevme, sevecenlik var, hoşgörü var ama
0: mesafede. Hani, var.
1: Mesafede var.
0: Evet.
1: Hani o yüzden devamlı mesafeliyiz biz babamla. Babamın evde de sazı vardı. Hani diyelim ki canlı saz istedi. Bana sazını verdiği zaman ben telini bile dokunmadan sazını verirdim. Yani ortaokul ikinci sınıfa geldim. Tabii Blue Çağ zannediyorum. Aşk ateşi zannediyorum düştü. Ondan sonra tabii aşk ateşi
0: onu yalnız, da bir şeyle anlatmak istiyorsun.
1: Bir şeyle anlatmak istiyorsun. Babam bu arada gelip gidene bağlama öğretir tebeşirle. İşte sol sol reelle sol sol re tren gelir hoş gelir. Utanıyorum babamla konuşmamız.
0: O sol sol şey bildiği yok
1: tren
0: babanın.
1: Gelir, hoş gelir.
0: Öyle baba, deyince nota biliyor hayır, gibi algılanabilir.
1: Rahmetli anama dedim. Ya, babam bana da öğretse dedim. O dönemdeki Anadolu kadını. Dedim ne o baban gibi çalgıcı mı olacaksın?
0: Ay,
1: neyse uzatmayalım. Ben babam diğer gelen arkadaşlara öğretirken öğrenmişim yavaş yavaş. Saklı saklı çalıyorum evde babamın sazını. 3 ay 5 ay 6 ay babam duymuş. Saz çalıyormuş Mustafa Bey. Mustafa Bey der. Gel bakalım. Ben kafam önümde babamla böyle bir utangaç. çalmaya başladık babamla falan. Yani saza başlamam benim oraya geldi. Burada bir nokta koymak istiyorum. Babam askerliğinde işte yanına üç telli bağlamasını götürmüş. Eğitime gidecek, sınıf ayrımı yapılırken sen nesin bu sırtındaki omzundaki ne bağlamaya göstereceğim. Demiş sen müzisyensin demek seni bandoya koyalım. Babam bandoda klarnet üflemeyi
0: harika,
1: öğrenmiş.
0: Nefesli saz öğrenmiş.
1: Maçlar falan da notalı. Çalarlar. Ben zannediyorum küçüklükten beri klarnete karşı büyük bir hassasiyetim var. Çok sevdiğim bir enstrümandır klarnet.
0: Şimdi evde var mıydı klarneti?
1: Vardı tabii. Şimdi sonra onu söyleyeceğim. Babam tabii şeye ek olsun, gelir ek olsun diye belediye bandosunda da
0: harika klarnet çalıyordu. Evet, olağanüstü bir macera bu ya. Evet.
1: Hemen
0: çok güzel.
1: Saz olayını bitirelim. Ortaokulda jimnastik öğretmenim, Allah rahmet eylesin, saz çaldığımı duydu. Bana da öğret Mustafa. Sazı sanki hiç ayıp bir şey yapıyorum, saklıyorum, getiriyorum ceketimin pardüsümün altında. İki tane öğretmenim duydu. Bunu da sık sık söylüyorum. Hani sanatın Türkiye'den nereye geldiğini anlatma açısından. Bir Fransız öğretmen, bir de matematik öğretmenimiz. Allah rahmet eylesin ikisi de. Onlar da aynı anamın söylediği lafı söylediler. Ne o Mustafa çalgıcı mı olacaksın diye. Bunu özellikle söylüyorum.
0: Tabii.
1: Yani anamla öğretmenlerimin arasındaki
0: benzerlik.
1: Ama sonra da onlar sanatçı olduğum zaman da sırtımı sıvazladılar.
0: Elbette hep öyle olur zaten.
1: Şimdi ortaokulda bırakalım.
0: Evet şimdi bu kadar Hisarlı Ahmet'ten söz edip de onu dinleyicilere tanıtmamak olmaz. Yani tanıtmamak derken herkes bilir ama herhalde sesini çok az, icrasını çok az kişi dinlemiştir. O yüzden Hisarlı Ahmet'in kendi sesinden Aydın Meşeleri Dalları Yerde'yi dinleyelim.

0: Evet, Hisarlı Ahmet'i dinledik. Kendi sesiyle Aydın Meşeleri Dalları Yerde mısrayla başlayan türküyü söyledi ve şimdi de ona rahmet okuyalım. Oğlu Mustafa Hisarlı'ya dönelim. Bayram konuğunuz, birinci gün konuğumuz hepimizin. Bir de şeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi bu Kale-i Bala'dan indiniz aşağıya, düzlüğe, Kütahya'ya yani. Kaç kişiydiniz siz bir evin içinde? Kaç kişi yaşıyordunuz? Aile büyük
1: Genelde
0: mü? Falan.
1: Anadolu ailesi hani kalabalık ailedir. Dedem yoktu, rahmetli olmuştu.
0: Dede derken baba babası mı?
1: Baba babası ikisi de hem annemin hem babamın babalarını.
0: Bir şey öğrenmek açısından sorayım. Pardon Mustafa, lafını kestim. Genellikle erkeğin ailesi içine gider kız ve o ailenin büyükleri içinde büyür çocuklar, değil mi?
1: Evet,
0: Doğru mu
1: evet, evet,
0: biliyorum?
1: evet.
0: Yani kocanın
1: Tabii, tabii,
0: annesi
1: tabii, tabii, tabii,
0: babasıdır,
1: tabii, tabii,
0: evdeki
1: tabii, tabii,
0: kardeşidir, neyse.
1: tabii.
0: Evet,
1: Ama
0: gelin gittiği için.
1: anne tarafının büyükleri işte o sülale diyelim, o akrabalarla da ilişki
0: Tabii,
1: kopmaz,
0: hayır,
1: kopmaz.
0: tabii ki ev birlikte yaşamaktan
1: Evet,
0: bahsediyorum ben.
1: evet. Şimdi babamın annesi vardı, ninem vardı rahmetli. Abim vardı, ablam vardı. Mesela hemen atlatayım, hani büyük ailedi. Ablam evlendi, dışarıya çıktı ama abim evlendi, evde kaldı. Yani onun için yani ev kalabalık bir aile.
0: Ay ne
1: Yani
0: güzel. Ay harika.
1: o
0: Bir
1: aile
0: 7 kişi var gibi görünüyor.
1: nasıl?
0: 5-6
1: 5-6
0: kişi
1: kişi var
0: var
1: tabii,
0: gibi görünüyor.
1: çocuklar oldukça
0: Olunca
1: kalabalıklaşıyor ve
0: harika.
1: bu ailelerin ben çok yararlı
0: Çok
1: olduğu düşüncesindeyim.
0: aynı kanaatteyim.
1: Eğitimlerin, öğrenimlerin, hani eğitimdeyken okul eğitiminden
0: Tabii ki.
1: bahsetmiyorum, aile eğitiminin çok önemli olduğunu, bunu bizim ailede çok yani açık ve net gördüğümüzü
0: Çok haklısın.
1: düşünüyorum.
0: Çok haklısın.
1: Aldığımız nur içinde yatsınlar ikisi de, annem ve babam da, ama yani bir fiske vurmadan bize çok şey öğrettiler. Ben bunun değerini şimdi biraz daha iyi
0: Tabii.
1: anlıyorum.
0: Tabii ki. O büyük aile içerisinde hani ben senden fazla konuşmak istemiyorum ama o büyük ailenin içindeki dengeler, çocuklara anne babanın daha fazla bir arada olduğu için yüz göz olabilir ama büyükler kayırır kollar,
1: Aynen
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: aynen öyle. Nene kayırırdı,
0: Nene
1: anne
0: kayırır,
1: kayırırdı.
0: evet.
1: Ama hani baba gelmeden sofra, eğer sofra zamanı ise, akşam yemeği ise sofrada herkes olurdu. Yani çocuklar dışarıda oyun oynamazdı. Bunun da bunu da anne ve nene sağlardı. Hani babanız gelecek, artık gelin, elinizi yıkayın, sofraya oturun gibi. Yoksa hani şimdi görüyoruz, çocuklar nerede? İşte arkadaşında, bilgisayar başında ama sofrada kimse yok. Ama ben bütün eğitimlerin o ailedeki, kalabalık ailedeki sofralarda
0: Çok
1: öğrenildiği
0: haklısın,
1: düşüncesindeyim.
0: çok haklısın. Bu büyük ailenin güzel taraflarından biri de herhalde bayram sabahlarıdır,
1: Oo,
0: değil mi?
1: tabii.
0: Tam bir bayram coşkusu.
1: Bayram zaten oradan başlıyor,
0: Değil mi?
1: bayram. Evet.
0: Bayram sabahı olsun mu?
1: Olsun.
0: Olsun.
1: Olsun.
0: Hadi bakalım, bayram sabahı bu aile kalktı. Şimdi Kurban Bayramı da
1: Tabii.
0: öyle düşünelim.
1: Onun özelliği,
0: Hatırlıyor musundur?
1: onun özelliği
0: Hatırlıyorsun.
1: biraz hatırlıyorum. Şimdi aşağıya, Hisar'dan aşağıdaki mahalleye, eve indiğimiz zaman bahçeli bir evimiz vardı. Yolla giriş arasında da bir seviye farkı vardı. Yani iki yolun arasında bir kat daha gizliydi. Yani üstten de giriliyor, alttan da giriliyor. Altta da bir bahçemiz vardı, kuyumuz vardı. İşte yaz geceleri yağlık denen şeyler var. Büyük mendiller ve karpuz bağlanır, kuyuya sarkıtılır. Tabii buzdolabı falan yok, öyle yenir. Şimdi Kurban Bayramları diğer bayramlardan, Ramazan Bayramı'nda ayrı bir özelliği var. Kurban kesilecek. Ben o dönemdeki Kurban Bayramları'yla şimdikini mukayese ettiğim zaman biraz içim titriyor. Bir defa kurban, tabii kurban gelmeye başladığı andan, birkaç gün önceden bu işin sevinci başlar,
0: Temizliği,
1: temizliğe
0: hazırlığı var.
1: başlar. Temizliğini saymayalım. Kurbanlar alınır. Hatta yani ben çoğu kurbanı şöyle hatırlıyorum. İşte taşıyıcılar vardır, ayaklarından tutarak, hani çocuklar omuzlarda taşınır ya, kurbanların öyle omuzda taşındığını biliyorum. Şimdi görüyorum, Kurban kaçıyor sopalarla, arabaları, kamyonetler üstüne sürerek, ayaklarını kırarak yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi işin canlıya nezaketen...
0: Yani saygı gösteriliyor hayvana gösteriliyor, demek istiyorsun. Evet.
1: Sonra hemen kesim olacaksa işte gözleri bağlanır. Bahçenin bir kenarında, genelde herkesin evinde bir bahçe vardı.
0: Tabii.
1: Sokakta pek kesildiğini hiç hatırlamıyorum. Yani bahçesi olmayanlar bile bir bahçeli komşuya giderler bir kenarda. Çukurlar kazılır, kurbanın hani atılabilecek şeyleri, kullanılmayacak şeyler oraya gömülür. Şimdi sokaklarda gördüğümüz zaman biraz içim titriyor maalesef.
0: Evet.
1: Hani hijyen denen şey o zaman o Anadolu insanı da çok daha farklıymış. Tabii kurban kesilir, namazdan gelinir, kurbanlar kesilir. Genelde sabahları kahvaltı yapılır. Hani çorba içilir. O zaman çay falan yok. Çorba.
0: Affedersin. Namazdan gelinir deyince baban hiç müezzinlik yaptı mı? Ha, gönüllü de olsa. Öyle bir tarafı var mıydı?
1: Onu da anlatayım. Ha, onu da anlatayım. Hani isterseniz o bahsi şu
0: ayıralım. Tamam, peki.
1: Çünkü anlatacağım çok şey
0: ben
1: var.
0: Ben hatırıma
1: çok,
0: gelmişken
1: orada
0: diye
1: çok
0: sor.
1: Güzel.
0: Tamam.
1: Kurban kesilir. İşte kurbanlığın bir takım kurallar vardır. İşte aileye bırakılacak, komşulara verecek, kısım akrabaya verecek. Hani sabahları taran çorbası içilen yerde ciğer kavurması, böbrek yürek kavurması kahvaltıda o yapılır. Mis gibi kokular zarar evin içinde. İşin o güzelliği o taraf. Tabii bunlar olurken de bayramın olmazsa olmazları el öpmeler biraz kurban bayramında biraz sekteye uğrar. Yani öğleden sonra akşam ikinci güne. Gelelim babamın dini vecibelerine. Yani bunu belki kısa bir dönem içinde, bir uzun süre içinde babamın gelişen şeyini anlatmak istiyorum. Babam saz çalıyor. Bandoda klarnet çalıyor. Gelenlere gidenlere saz öğretiyor. Kahveyi kapattı. Müzik aletleri satış yapan dükkanı oldu. Ondan sonra dini bütün bir kişiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Müezzinlik yapmak istedi. Ara sıra sabah salası falan verirdi. Müezzinlik yapmak istedi. Sınava hazırlandığı günleri hatırlıyorum. Ama demek ki o dönemden bu döneme pek değişen bir şey olmadı. Saz çalıyor diye babamın sınavını kaybettirdiler. Çünkü çok iyi şeyler yaptım, bildim.
0: Hani Allah
1: hem
0: Allah.
1: Şifahi hem. Bu çok önemli. Bunu anlatmak istiyorum. Ondan sonra işte... müzik aletleri satan dükkanın önünde de içeride malı vardır, çekmecede parası vardır. Dükkan kapısı açıktır, bir tane sandalye kor, eve gelir, başka bir yere gider. Yani içeride bütün maddi malzemeler var. Yani öyle bir yerdi Kütahya. Ahmet Ali, sen artık hacca da gittin geldin, şu sazı bırak dedikler zaman babamın sözü vardı, o çok güzel bir söz. Ben Allah'ıma... sazımla daha sizden yakınım. Siz kendi işinize bakın derdi.
0: Ay canım.
1: Babam
0: içinde yatsın.
1: Çok güzel sala verirdi. Hatta CD'sinde çok güzel bir arşiv oldu. Onda sabah salası vardır. Ramazan'da söylenen ilahiler vardı. Babamın sesi çok güzeldi. Sabah salası çok güzel. Ben zaman zaman dinler o şeyde biraz hüzünlenirim. Farklı bir boyutu.
0: Babam, yani camide sala falan verdi onu da
1: verdi. Verdi ama hani
0: gönüllü olarak,
1: verdi. Evet, gönüllü olarak verdi. Tabii şimdiki gibi ben maalesef bazen minarelerden hani mikrofonu, hoparlörü kullanamayan müezzinlerimiz, bunu maalesef söylemek durumundayım. Yani kulak tırmalayıcı
0: çok
1: ezanlar duyuyorum. Halbuki ezan müminleri camiye davet edecek, gelin bana diyecek.
0: Bu kaçıracak ezanlar bunu.
1: Yani o tarafa fazla girmek istemiyorum. Babamın okuyuşu, böyle bir
0: davet ederdi.
1: Idi. Evet.
0: Evet, tamam, dönelim biz buradan yine sabah yediğiniz kavurmaları afiyet olsun. Sonra sorayım mı sormayayım mı? Hep böyle bir şey var. Ay efendim işte çocukluk, biz o hayvanı gördük de çok üzüldük, kesildiğini görünce daha önce sevmiştik filan. Bu tür duygular sende
1: bende yok. Bu tür duygular yok. Belki konunun dışında ama mesela şöyle, ben belgeseller çok izlerim. İşte aslanın, panterin, ne bileyim işte yırtıcı hayvanların diğer hayvanlar yedikleri görülür. Ben şöyle düşünüyorum. Koskoca alanda bizonlar ya da işte ceylanlar, yeyikler bir yerden geçmek durumdalar. Bir yerden geçiyorlar. Orada bir dere yatağı var. Hmm. Orada da timsahlar var. Hmm. Timsahlar kasaptan gidip et alma durumları yok. Onlar oradan geçecekler. Evet. Ve onlar da nasipten alacaklar. Evet, mesela bir panterin bir ceylanı parçalaması bizi dokunmuyor ama. Hmm. Hani dokunuyor ama bir kuş, affedersiniz, bir solucanı gıdaklar, bir böceği yerken hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Hmm. O da can, o da can. Demek ki bu böyle olay bir, böyle devam edecek.
0: Biyolojik bir biyolojik şey var.
1: Ve öteki de ayrıca ben Kur'an'ı kurmanı ibadet olarak düşünüyorum. Hmm.
0: Tamam. Peki. Bunu da öğrendik. Belgesel yapıyoruz biz de yani. Ne madem güzel. Belgesel seviyorsun. Biz de senin belgeselini yapıyoruz şimdi. Bayram kahvaltısını da yaptınız. Sonra o güzel aile, büyük
1: bayram
0: aile.
1: Bayram yemeği var. Kahvaltı bitmedi. Bayramda esas yemek akşama.
0: Akşama. Hmm. Ben şöyle bir şey takip edecektim. Hani evden çıkıp sağa sola.
1: Gitmeyelim.
0: İlla yemeğe gelelim.
1: Evdeki temizlik var. Evet. Peki. Yemek daha güzel. Yemeği anlatmak daha güzel. Tamam. Tabii el öpmeler falan vardı. Şimdi bayramdan önce ev halkı kurban kesecek.
0: Mustafa bir dakika, affedersin. Bence yeri şurada. Hani koyunu da kestiniz. Şu kara koyunu bir okusana. Yani tam yeri bence. Sonra da diğer yemeklere geçelim.
1: Ben her şeye rağmen dinleyenlerim beni bağışlasınlar.
0: Hayırdır?
1: Allah bazı yetenekleri bazılarına bol bol veriyor. Bazılarına da kısıtlı veriyor. Benim sesim konuşmaya çok müsait. Yani söylemeye müsait değil ama.
0: Ama sen zaten ben halk müziği solistiyim.
1: Demedin. Ama bu türküyü okumak istiyorum.
0: Bir de bu vesileyle söyleyeyim ben dinleyicilere. Bence sen bir misyonersin adeta. En güzel tarafın senin tüm bildiklerine gelecek nesilleri aktarmak için gösterdiğin çabadır. Bence güzel sesten de önemli. Bütün güzel sesleri de bu arada harcamış oldum.
1: Estağfurullah.
0: Güzel çalmaktan da önemli. Ama zaten bütününü yapıyorsun ve aktarıyorsun.
1: Biz,
0: o yüzden yaptığın iş çok kıymetli.
1: Biz hocalarımızdan inan bunu öğrendik. Yani bildiklerini bırakıp gideceksin. Evet. Dünyayı bırakacaksın. Yoksa kendine gitmesin.
0: Muazzez İlmiye Çığ'ı dinledin mi geçen gün? 94 yaşında biliyorsun. 16 kitabı, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur sayısını, 80 yaşından sonra yazmış. Ve dediği bu. Ne biliyorsam bırakmak zorundayım. Onun için
1: yalnız
0: çok
1: şunu hani üzülerek söylüyorum. Her dönemde olduğu gibi hani bazı şeylerin, kendim için söylemiyorum, bazı şeylerin değerinin değer bulmadığı yerlerde gezindiği düşüncesindeyim. İnşallah onlar da kaybolmaz. Gene değeri
0: tabii,
1: bilenler
0: tabii,
1: tarafından.
0: Kaybolmaz, tabii.
1: Şimdi bu Karagoyun türküsü Kütahya'da iki türlü anılır. Bir malum kurban, işte zaten sözlerinde de var. Kurban gelir, alem keser koyunu. Ama bunu genelde Kütahya'da düğünlerde kız anaları, kızları gidiyor ya artık onu kurbanlık diye
0: koyun
1: görürler. Biliyorsun al duvaklarla, kınallarla gönderilir. Kıymetli dinleyenler iki türlü dinlesinler.

0: Evet, Mustafa Hisarlı'dan Kara Koyun türküsünü dinledik. Açık Radyo'dasınız. Bayram programını dinliyorsunuz. Bu arada madem tambur çalıyorsun, tambur icrası ikram edelim mi? Aman, bayram aman, çok armağanı sevinirim. Olarak.
1: Zaten bütün tamburilerin CD'leri evde var, hep dinlerim onlar.
0: Murat Aydemir çalacak, Derya Türkan'la birlikte Necip Gülses'in Uşak Sirtosu.

0: Evet, Derya Türkan ve Murat Aydemir'den, böyle tambur ve kemençeden Necip Gülses'in Uşak Sirtosu'nu armağan ettik, bayram armağanı. Oh, kabul buyurursanız efendim.
1: Çok, çok sevindim, sağ olun.
0: Değerli Açık Radyo dinleyicileri, Mustafa Hisarlı ile birlikteyiz. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi biraz da Mustafa Hisarlı neler yaptı radyo yıllarında ve bundan sonra neler yapacak, onları konuşalım diyorum.
1: Efendim, belirli bir staj döneminden sonra 1970 askerlik evlilikten sonra 1971'de TRT oldu o zaman zaten, İstanbul Radyosu'nu bağlama sanatçısı olarak göreve başladım. Bu arada işte bir takım jürilerde de değerlendirildim. Sınavlardaki jürilerde de değerlendirdim. Toplantılarda TRT ile ilgili, yayınlarla ilgili bir takım

0: nasyon toplantılar vardı. Onlara da gittim. Sonra bir ara İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü görevini yürüttüm. 1982 yılında idari işler yaptım.
1: Evet.
0: Daha önce de şeflik sınavı verilmişti. Şeftim, yayın şefi. Ondan sonra Türk Halk Müziği Müdürlüğü yaptım. Sonra müdürlükten ayrıldım. Gene saz sanatçısı olarak görev yaptım bu sırada. Bu sırada epey bir görevlerimiz oldu yayın kuruluşlarında. 2002'li yıllarda da tekrar bir Halk Müziği Müdürlüğü Şubesi Müdürlüğü görevi verildi. Bu arada 2000 ile 2002 yıllar arasında 2002 senesinde de kendi isteğimle
1: emekli
0: oldum.
1: Evet. Bıraktığın hani bıraktığın derken ürettiğin şeyler arasında Hisarlı Ahmet'in CD'si var, kitap var, değil mi?
0: Şimdi böyle elle tutulur hani kitap gibi ne bileyim işte ona benzer hani somut örnek verebileceğim bir şey yok ama.
1: Niye Hisarlı Ahmet'in CD'si
0: var? Şimdi ona geldim. 1957 senesinden bu tarafa yani tahsil için geldiğim dönemden bu tarafa saz elimden düşmedi. Biraz önce bahsettiğim gibi yani. Saz çalınan, türkü söylenen, şarkı söylenen bütün konserlerde, bütün etkinliklerde gerek dinleyici gerek icracı olarak bulundum. Bu benim hayat felsefem. Hayatı sevmemizin sebeplerinden bir tanesi. Evimizde de müzik eksik olmaz. Şu anda yaptığım şey konserleri takip etmek. Nerede bir etkinlik varsa orada biz kesinlikle eşimle birlikte varız. Bana görev düştüğü yerde kesin görevden kaçılmıyorum. Rahmetli babam da bunu maddi olarak gelir kaynağı olarak düşünmemişti. Tabii. Bila ücret. Ben de hani benden bir şeyler öğrenmek isteyene bila ücret kesinlikle bildiklerimi aktarma çabasındayım. Onu yapıyorum. Bir işte sizinle de komşu olduğumuz bir köy evimiz var. Doğayı, tabiatı cidden sevenlerdenim. Organik yetiştirmeye çalışıyoruz sebzelerimizi. Yemeklerimizi, içeceklerimizi, yoğurdumuzu, ekmeğimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Hani bayramdır hiçbir şey söylemeyelim dendiği için söylemeyeceğim. Ama maalesef dışarıdan artık bir şey almamaya özen gösteriyoruz. Ne varsa kendimiz yapma çabasındayız. Elimizin erdiği kadar. İşin acı tarafı. Biz çok iyi dönem yaşadık. Şimdiki gençler bizden şanslılar diyorum. Her türlü teknoloji, her türlü imkan var. Ama bir şeyler eksik olmaya başladı. İnşallah onların
1: bu farkı, da bu devrin
0: onların farkına varırlardı. Bu açığı kapatırlar diye düşünüyorum.
1: Seyahatler var. Dünyayı gezdiniz ayol.
0: O tarafa çalışsam 2 saat program isterim. Şimdiki bizim tek şeyimiz işte hani insanı seviyoruz olayı var ya. Avrupa'da aşağı yukarı 120 bin kilometrelik bir seyahatim var. Gezmediğim ülke, gezmediğim şehir kalmadı. Kamp hayatı yaparak yaşadık.
1: Güzel tarafı da
0: var. Arabamın üstünde çadır kurarak geziyorum. Yani Adana'dan Barcelona'ya kadar bütün sahilleri sahil olarak Ege, Manş Denizi, Adriyatik sahilleri, Akdeniz'i dolaştım. Manş Denizi'ni dolaştık. Finlandiya, İngiltere'ye gitti. Bir Rusça kaldı. Uzak Doğu iki seyahatimiz oldu. Afrika iki seyahatimiz oldu. Afrika'nın kuzeyine oldu. İki kere de umre yapma fırsatımız oldu. Bunu şunun için anlatıyorum. Bu seyahatlerde hani çok gezen mi çok yaşayan mı bilir demişler. Hani ukalalık olmasın ama şunu öğrendim. İnsan olmayı öğrendim. Paylaşmayı öğrendim. İnsanı sevmeyi öğrendim. Şurada edindiğim bilgi kesin o beni mutlu eden bir tanesinden biridir. Allah insanı insan yaratmış. Senin milliyetin, rengin, cinsiyetin bizim için hiç fark etmez. Yani o beni çok mutlu ediyor. İnsanı insan diye seviyoruz. Hani Mevla'nın sözlerini hatırlatmak istemiyorum ama birkaç yerde söylerim. O cümle benim çok hoşuma gider. Hayat felsefemiz güldeki dikeni değil, dikenler içindeki gülü fark etmektir.
1: Yaşasın, çok güzel bitti. Hele bir de bağlaman perde perdeyle biterse.
0: Şimdi Karadeniz'in meşhur Giresun'un havalarından bağlaman
1: kendi bölgenden perdeler. Çıktın.
0: Çıkalım artık, hatta. Tabii.

0: sağ ol, var ol geldiğin için. İyi ki varsın. Eşinle beraber nice bayramlara birlikte ulaşın, birlikte ulaşalım
1: İnşallah.
0: diyorum. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, böylelikle güzel sadalarla, güzel sözlerle bitti. Yarınki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Bayram özel programı.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Boran'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
5: Sözcükleri ve Linda'nın onları söyleyişini hatırlarken, göz kapaklarının gerisinde sıcak gözyaşlarının biriktiğini hissetti. Bir de okuma dersleri vardı. Yumurcak tasta, kedi paspasta ve embriyo deposu beta çalışanları için başlangıç talimatları. Linda'nın ateşin başında ya da yazın küçük evin çatısında, ayrı bölgenin dışındaki diğer tarafla ilgili anlattığı hikayeleri dinleyerek geçirdiği uzun akşamları anımsadı. O harika diğer taraf, ki bir iyilik ve güzellik cenneti olarak anısı hep canlı ve bütün kalmış, hafızasından silinmemiş, bu gerçek Londra'nın uygar erkek ve kadınların gerçekliği bu cenneti kirletememişti. Aniden tiz seslerin yarattığı bir gürültüyle gözlerini açtı ve aceleyle gözlerindeki yaşları silerek etrafına bakındı. 8 yaşındaki tek yumurta ikizleri arkası gelmez bir sel halinde odaya giriyordu. İkiz üstüne ikiz, ikiz üstüne ikiz odaya doluşuyorlardı, kabus gibiydi. Suratları tekrarlanan tek surat, çünkü hepsi aynı suratı paylaşıyordu, yassı burun ve patlak gözlerle bakıyordu. Üniformaları hakiydi. Hepsinin ağızları açıktı. Bas bas bağırarak ve konuşarak içeri giriyorlardı. Çok kısa bir süre içinde koğuşta kurtlar misali kaynıyorlardı. Sürüler halinde yatakların arasında dolaşıyor, yatakların tepesine çıkmaya ve altından geçmeye çalışıyor, televizyon kutularına bakıp hastalara yüzlerini gözlerini oynatıyorlardı. Linda ikizleri şaşırtıp irkilmişti. Bir grup ikiz yatağın ayak ucunda durup, bilinmeyenle karşılaşmış hayvanlara özgü, korkakça ve aptal bir merak içinde Linda'yı izlemeye başladılar. ''Aa, baksana bak!'' Alçak, korku dolu bir sesle konuşuyorlardı. ''Bu kadının nesi var böyle? Niçin bu kadar şişman?'' Daha önce hiç Linda'nınki gibi bir yüz görmemişlerdi. Genç ve sıkı derili olmayan bir yüz, formda ve dimdik kalmayan bir vücut görmemişlerdi. Koğuştaki bütün ölümcül ve altmışlarındaki insanların yüzleri, kız çocuklarının yüzlerini andırıyordu. Oysa Linda 44'ünde her yeri sarkmış, buruşmuş bir canavara benziyordu. ''Korkunç değil mi?'' cinsinden fısıltılı yorumlar duyuldu. ''Dişlerine bak!'' Aniden yatağın altından çıkıp John'un sandalyesiyle duvar arasına giren buldog suratlı bir kız, gözlerini Linda'nın uyuyan suratına dikip bakmaya başladı. ''Bence...'' diyerek söze başladı, fakat cümlesi tiz bir çığlıkla bitti. Vahşi ikizi yakasından yakalayıp havaya kaldırarak sandalyenin üzerinden aşırdı ve kulağına bir tokat attı. Çocuk uluyarak uzaklaştı. Çığlıkları duyan başhemşire imdada yetişti. Sert bir şekilde "Ne yaptınız ona?" diye sordu. "Çocuklara vurmanıza izin veremem." "Tamam. Öyleyse onları bu yataktan uzak tutun." Vahşi'nin sesi öfkeden titriyordu. "Bu şımarık pis veletler burada ne arıyorlar? Utanç verici bir durum." "Utanç verici mi? Ne demek istiyorsunuz?" "Burada ölüme şartlandırılıyorlar. Size şunu da söyleyeyim," diyerek haşin bir şekilde Vahşi'yi uyardı. "Eğer şartlandırılmalarını bir kez daha bozarsanız görevlileri çağırıp sizi buradan attırırım." Vahşi ayağa kalkıp kadına doğru birkaç adım attı. Hareketleri ve yüz ifadesi öyle tehdit doluydu ki hemşire korkudan geriye doğru yuvarlandı. Büyük bir çabayla kendini kontrol eden Vahşi konuşmadan döndü ve tekrar yatağın kenarına oturdu. Güvenini yeniden kazanan başhemşire bu kez tiz bir sesle ve daha az kendinden emin bir tonla "Sizi uyardım. Hareketlerinize dikkat edin," dedi. Yine de fazla meraklı ikizleri uzaklaştırıp odanın diğer tarafına götürdü ve bir başka meslektaşının düzenlediği fermuar avlamaca oyununa soktu. Diğer hemşireye "Gidip kafein çözeltini iç hayatım," dedi. Yetkisini kullanmak kendine güvenini geri getirmişti. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. "Şimdi çocuklar," diye seslendi. Linda huzursuz bir biçimde kıpırdandı. Gözlerini bir an açıp anlamaz şekilde etrafına baktı ve bir kez daha uykuya daldı. Yanında oturmakta olan Vahşi birkaç dakika önceki ruh halini tekrar yakalayabilmek için uğraştı. Sanki sözcükler ölü geçmişe hayat kazandırabilecek bir büyüymüşçesine kendi kendine tekrarladı. A, B, C, vitamin D. Ama büyü işe yaramıyordu. Güzel anılar gelmemekte direniyordu. Sadece kıskançlıklar, çirkinlikler ve ıstıraplar hortluyordu. Kesik omzundan kan süzülen Pope, çirkin uyuyan Linda ve yatağın yanı başında yere dökülmüş olan meskalin etrafında vızıldayan sinekler. Bir de Linda yanlarından geçerken çocukların ettiği sözler. Of, hayır, hayır.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emrah Kırımlı'ya teşekkür ederiz.
3: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: 29 Mayıs 2026 Önce Sağlık programı başlıyor. Bir bayram gününe denk geldi bu cuma programımız. Nazım Hikmet'in şiirinde herkese selam sana hasret gibi herkese selam ama bayramda çalışmak zorunda olanlara hasret ve daha çok selam. Özellikle bizim programımız Önce Sağlık ve sağlık çalışanları acil durumlarda, acil konumlarda, acil polikliniklerde, acil servislerde sağlık çalışanları çalışmakta. Öncelikle onlara selam gönderiyoruz ve diğer belediye çalışanları, başka çalışanlar, bayramda çalışmak zorunda olan herkese ayrı ayrı selam gönderiyoruz. Onların da kulak verdiği. Programın destekçisi de sevgili arkadaşımız Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Komisyonu Başkanımız Emrah Karalı'na onlara da çok selamlarımızı iletiyoruz. Konuklarıma geçmek istiyorum. Bayram günü biraz hafıza konuşacağız, biraz bugünü konuşacağız, biraz umut konuşacağız ama çokça şiir konuşacağız. İki şair, iki değerli şair konuğum. Değerli Hakkı Zareç ve değerli Hakan İşcan konuğum. Her ikisine de hoş geldiniz, iyi ki geldiniz diyorum.
1: Merhaba Ayşegül, hoş
2: Hoş
1: bulduk.
2: bulduk, selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Programımıza da yavaş yavaş başlayalım. Bugün biraz bayram özel programı gibi programımız. Önce sağlıkta biz sağlıktan her şeyi konuşuyoruz. Şiir konuşmak istiyoruz. Şiir daha önce de konuştuk programımızda. Şiirin sağaltıcı yönünü bazen kendisine dahi itiraf edemedikleri şeyleri insanlar bir şiirde görürler o duyguyu, yüzleşirler ve sağaltılırlar. Bayram da bir anlamıyla sağaltıcıdır. Birlikte olmak, paylaşmak ve dayanışma duygusunu hatırlatır bayramlar. Ki dayanışma şu anda belki en çok ihtiyacımız olan durum. Ben şöyle hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Ah o eski bayramlar hiç demeyeceğim ama bayramlar biraz da hafıza demek zannediyorum. Şöyle hızlı bir soruyla başlamak istiyorum. Bir bayram sofrası kursaydınız, bayram sofraları akşamları kurulur. Hani şiirlerde var masaydı masada masaydı diye. Siz bu bayram sofrasına hangi şairleri, hangi yazarları oturtmak isterdiniz? Yanınızda kim olsun isterdiniz? Zarit senden başlayayım. Bir bayram sofrası kuralım hadi bu akşam.
1: Yani bayram sofrasında kimin olmak isterdim? Birincisi sadece yaşayanlardan mı bahsediyoruz yoksa hayatta olmayanları da ekleyebiliyor muyuz mesela?
0: Tabii tabii sürreal bizim
1: Sürreal bir
0: ki
1: masaysa
0: istersen
1: evet.
0: Shakespeare'i bile oturtabilirsin.
1: Yani çok yakın dönemde yitirdiğimiz arkadaşlarımız olabilir. Yani Sina Akyol, işte Ahmet Erhan, ondan sonra Salih Polat gibi şair arkadaşlarımız olabilir. Onları çünkü çok yakın dönemde kaybettik. Küçük İskender olabilir bu masada. Ahmet Oktay olabilir bu masada. Nilgün Marmara olabilir. Didem Madak olabilir. Yani tabii ki masada masaymış ha meselesini şeye katacaksak, bayram masasına katacaksak tabii ki Edip Bey olabilir. Edip Cansever. Biraz daha geri gidersek işte Ülkü Tamer'i olmak isterim. Ülkü Tamer'le oturmak isterim. Refik abiyle, Refik abiyle olmak isterim. Nazım'la olmak isterim. Ve bunun yanında genç arkadaşlarım işte Cenk, Şahin, Emrullah gibi genç arkadaşlarımın da o masada olmasını isterim. Yani hep birlikte güzel bir bayram masası kurabiliriz ve masayı da işte onun mutlak bir yerinde sen varsındır. Hakan vardır. Başka kim olabilir diye düşünüyorum. Yani aşağı yukarı böyle romancı arkadaşlarımız da isterse, öykücü arkadaşlarımız isterse onlar da katılabilirler tabii.
0: Bence biraz masada eleştirmenler de olsun Zoriç birazcık hareketlensin. Kavgasız şair masası da olmaz yalnız ben sana söyleyeyim.
1: Tabii şeyi de katmamız lazım. Cihat'ı da katmamız lazım. Ehramıyla gelirse
0: Değil
1: onu
0: mi?
1: da kabul ederiz. Evet. Evet.
0: aynı soruyu ben Hakan'a da yönlendirmek istiyorum. Daha tabii bu açacağız özlem ve hafıza konusunu ama Hakan'a da sormak istiyorum onun da görüşlerini.
2: Vallahi Zaliç o kadar güzel söyledi ki, saydı ki isimleri. Benim de hepsi özellikle aramızda olmayanlar gözümün önünden geçti. Benim ekleyeceğim çok kimse yok. Nazım ve İskender'in hakikaten bir aynı masada olmak isterdim. Özellikle onların karşılıklı konuşmasını izlemek çok keyif verici olurdu.
0: Ben doğrusu bu masayı biraz daha Süreyya'da olduğu için mesela Karacaoğlan'ı falan da oturtmak isterdim. Biraz daha atışma olsun.
1: Aa.
0: Karacaoğlan'ı oturtmak isterdim. Belki Yunus Emre oturabilirdi. Acaba neler söylerdi bize zamanlarından? Bence çok da ihtiyacımız var onların söylediklerine.
1: Yani şöyle bir şey olabilir o zaman. Eğer evet o kadar geri gidecek olursak tam da böyle günümüzü böyle anlatabilen bir Karacaoğlan dizesini de böyle bir masanın başına bir şey yapabilirdik. Yani harami var diye korku salmışlar. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ya yani bu masanın mottosu bu olabilirdi belki.
2: Tipi de değişebilirdi.
0: Doğru. Peki çok kişiyi saydık, hani bu masaya oturtabiliriz diye özellikle yaşamayanları saydık. Bayram ve hafta dediğinizde aklınıza ne geliyor? Muhakkak eserlerde de bayramlar geçiyor. Bayram sabahları geçer, bayram günleri geçer. Bayram ve hafıza denildiğinde şiir ve edebiyat tarafından neler aklına geliyor? Ben yine ilk soruyu Zariç'e sormak istiyorum.
1: Of, yani bayram ve hafıza meselesinde daha çok çocukluğum geliyor ve edebiyattaki kısımlarındaysa geçen gün Calvino'dan öyle bir şey okudum. Yani cümleyi tam olarak açıklayamayacağım ama günümüzün en güzel eserleri, en toplumcu eserleri hapishaneden yazılan siyasi mahkumların mektuplarıdır gibi bir cümle aklımda kalmış. Biraz o cezaevindeki bayram görüşmeleri geliyor aklıma. Çünkü orada yazılan çok fazla şiir var. Çok fazla edebiyatçı o bayram görüşmelerine katıldı ve hep bir beklemenin, bir umudun, bir yüz yüze görüşmenin şeyiydi onlar. Tabii bir de kaybolan çocukluğun içerisinde o biriken, yetişen, güçlenen bir şiir var. Aile bağları var, arkadaşlık duygusu var. Bence şiir o eski bayramlardan ve yaşadığımız topraklardan da yeşeriyor. Orada da beliren ve büyüyen bir tarafı var. Yani o toplumun ve insanların o çocukluğu, o şiiri besleyen bir taraf olmakla beraber beklemenin, umut etmenin ve yeniden üretmenin direnci de büyüyordu bence. O bayram sabahlarında büyüyordu. Yani şöyle bir şey diyor ya Nazım. Güzel günler göreceğiz, çocuklar motorları maviliklere süreceğiz. Sanki işte bir bayram müjdesi verir gibi. Bizde müjdeyi vermek, gelecek günlerin güzel olacağını söylemek hep bir bayram sabahının müjdeler gibi bir müjde içeriyor. Belki de o güzel günler göreceğimiz şey bir bayram sabahıdır. Belki de bizim göreceğimiz o güzel günlerin adı bir bayram sabahı olacaktır. Böyle şey yapabiliriz, eğletileyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben Hakan'a söz vermeden önce bana mesajlar da geliyor. Tam masaya bir eleştirmen oturmalı dediğimde değerli edebiyat insanı Asuman Kapıoğlu Büke radyoyu açmış. Ona da çok selam, sevgi iletiyoruz ve aynı soruyu Hakan'a yönlendiriyorum.
2: Bayram deyince tabii eski yeni bayramlar karşılaştırmasına girmeden benim kendi zihin dünyamda işte bahsettim. Yani çocukluk tamamen kendi çocukluğuma diyorum. Özellikle işte çocukluğumdaki bayram coşkuları. Heyecanı. Yani kaybettiğimiz, eksilen bir takım şeyler var ama daha en çok kaybettiğimiz yaşlar ilerledikçe o çocuk merakını ve çocuk hayretini kaybediyoruz gibi geliyor. Artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. İyi de olsa, kötü de olsa günün içinde bu düşününce bir hayrete düşmüyoruz. Nobel'li şair Louis Gülük'ün dediği gibi dünyaya bir kez çocukken bakarız. Gerisi hatıradır. Bu benim de son derece katıldığım bir tespit. Onun bir şiirinde geçiyor bir dizi olarak. Dolayısıyla ben bayramla çocukluğum benim birbirine örtüşüyor. Biz bayramda kimin kapısını çalsak o bütün kapılar açılırdı. Herkes evindeydi. Bütün mahalleyi dolaşırdık. Nostaljik bir karşılaştırmaya girmiyorum ama şimdi bütün evlerin sanırım kapıları kapalı. Herkes çoktan bir ay önceden tatil programı yapıyor zaten. Diyebilirim ki benim çocukluğumdaki işte açılan kapılar, şimdinin açılmayan kapıları benim bayram olarak ilk zihnimde canlanan şey.
0: Çok teşekkürler sevgili Hakan İşcen. Biraz daha bayram ve hafıza ile ilgili konuşuyoruz. Bayram ve hafıza ile ilgili konuşurken biraz önce Zariç çok önemli bir konuya da değindi. Yine Hakan İşcen değişen bayramlardan söz etti, tatile dönüşen bayramlardan söz etti. Biraz ben bayramı değişik durumlarda yaşayanlarla ilgili sorular soracağım. Görüş gününde bayram nasıl olur? Bunları soracağım ama önce bir şarkı arası vermek istiyorum. Mümkünse izin varsa. Zariç ekleyeceğim başka bir şey var mıydı?
1: Teşekkür ederim. Güzel, keyifli oluyor. Sağ ol.
0: Benim son zamanlarda dinlemekten çok çok keyif aldığım bir şarkı var. Daniska grubunun Mış Gibi diye bir şarkı. O şarkıda şöyle geçiyor. Pandalar ve şairler dünyanın sahibiymiş gibi. Çok seviyorum bu kısmını. O şarkıyla başlamak istiyorum. Daniska Mış Gibi.

0: Önce sağlık programı devam ediyor. Bu şarkıyı çok seviyorum gerçekten. Son sözleri de çok güzel. Ali aramızdaymış gibi. Neler yaşamışız son 10 yılda, 15 yılda diye düşünmemek elde değil. Şiire çok yakın şarkı sözlerini çok seviyorum. Daniska'nın sözleri de öyle. Zarif, sen daha önce dinlemiş miydin? Hakan'a dinlettim bu şarkıyı birçok kez.
1: Evet, benim de çok sevdiğim şarkı bu. Ama içindeki şairlerden çok pandaların yönetmesini daha çok seviyorum sanki.
0: Diyorsun ki tembellik
1: Evet.
0: hakkımızdır. Zoriç, ben sana bir soruyla sen biraz değindin ama biraz daha açarak sormak istiyorum o soruyu doğrusu. Görüş günlerinde bayram nasıldır? Maalesef düşünceleri yüzünden mahpus olan da çok kişi var. Onlara da belki bir selam yollayalım. Görüş günlerinde bayram çok bilinmeyen bir şeydir. Dinleyenler tarafından da dilerim ki bilinmeyen ve bilinmeyecek olan bir şey olsun. Oradaki bayram günlerinde bir sormak istiyorum sana. Hem bayramın hem şiirin sağaltım tarafına gireceğim. Orada da bir sağaltım olduğunu düşünüyorum. Bayramda görmekle ilgili. Burayı bir sana sormak istiyorum çok hızlı şekilde.
1: Yani tabii yine orada böyle insanlar en güzel giysilerini giyerek gelecek kişileri karşılamak üzere bir heyecan duyar ve kimlerin geleceğini çok fazla bilemezsin. Bazen çok beklemediğin insanlarla karşılaşırsın. Beklemediğin sevdiklerin gelir. O beklemediğin sevdiklerinle beraber beklediklerin de gelince ortalık biraz daha şenlenir ve mutlu olurdun ve orada sözcüklerin coşkusu artar, heyecanı artar. Ne bileyim, o günkü yemeklerin lezzeti artar. O gün biraz daha kendini iyi hissedersin ve o günün akşamında da böyle bir tatlı bir sarhoşluk yer alır bedeninde. O tatlı sarhoşlukla volta atarsın ve biraz daha katlanması olur her şey yani. Böyle diyeyim. Evet.
0: Doğru. Orada bizi dinleyen hekim arkadaşlarımız da var. Abdullah'ıma yazmış. Hatıralar bayramları geçer oldu demiş. Bizi dinleyen sağlık çalışanlarına da tekrar çok selam söylüyoruz. Bir kez daha ben Hakan'a dönmek istiyorum. Şiirim ve dayanışmanın bayram benim için biraz dayanışma demek doğrusu. Dayanışmanın sağaltım yönünden söz eder misin? Özellikle şiir ve sağaltım denildiğinde hem kişisel tarihin olabilir, hem gördüklerin, hem de tabii düşünsel durum olabilir.
2: Gerçekten şiir sağaltım olarak çok önemli bir sığınak. Hem toplumsal yaşadığımız travmalarla ilgili hem kişisel yaşadığımız kendi tarihimizdeki kayıplarımız, yaslarımız ilgili tedavi alanı. Ben kendi kişisel travmalarımı, acılarımı her zaman şiire sığınarak aşmaya çalıştım. Hem yas olarak hem kendi hayat kronolojimde geçirdiğim sıkıntılı dönem. Yazarak, şiir yazarak. Onun dışında buradan mesela yapay zeka Şu anda da son derece gündem, hep aramızda da sık sık şairler, yazarlar bir araya geldiğimiz zaman tartışıyoruz. En büyük bence şairin yapay zekadan ayırımı yazdığı şiirin bedelini ödemesidir bu anlamda. Yapay zeka şairi taklit eder ama şairin yazdıklarına ilişkin, bugün dünyanın çeşitli hapishanelerinde binlerce, belki 100 bine aşkın tutuklu var. Dolayısıyla bunun bedelini o şiirlere yazanlar ödüyor. Bence yani pek çok daha bir fark söylenebilir. Yapay zeka ile acaba yapay zeka şairin yerini alır mı açısından tartışmalar devam ediyor ama en kalın çizgili ayrım bu diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler.

0: Evet, bir şarkı arası vermemiz gerekti. Sevgili Güler Özince'nin Her Şey Dahil şarkısını, bayramlar ve hafızayı ve sağlığını konuşuyoruz ama çok kişi de tatilde biliyoruz. Ondan dolayı bir ara şarkı girdik ve Hakan İşcen anlatırken sesi gittiğini fark ettik. Biraz son kısmı tekrar alma şansımız olur mu acaba diye sormak isterim.
1: Ayşegül, senin soruna cevap olaraktan şiirin sağ altın olarak iyi bir sığınak olduğundan bahsetmiştim. Özellikle de Zaliç'ten sözü alaraktan onun hapishanedeki işte açık görüş konusundaki tespitlerine istinaden ben de bütün şu anda bizi dinleyen, dinlemeyen ama özgürlüklerinden yalıtılmış olarak dört duvar arasında olan herkese selam gönderiyorum. Ve yapay zeka konusuna değinmiştim son konuşmamın son bölümünde. Biz de kendi aramızda her zaman oturduğumuz zaman yapay zeka şairden daha iyi şiir yazabilir mi? Bu nasıl ayırt edilebilir gibi bir takım tartışmaların içinde buluyoruz kendimizi. Ama söz buraya gelmişken ben kesinlikle ve kesinlikle şu anda şairin yapay zekadan farklı bir konumda olduğunu ve asla şiirin taklit edilse de yaşanan bir şey olduğundan yola çıkarak bugün özgürlüklerini kaybetmiş olan pek çok şair ve yazarın, gazetecinin yapay zekadan ayıran en önemli ayrımın bu olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Onun için kesinlikle son söz olarak vicdanın algoritması yazılamaz diyorum. Bütün vicdan sahibi bizi dinleyen insanlara da selam gönderiyorum buradan.
0: Çok Zariç, sen ne düşünüyorsun şiir ve sağaltım konusunda? Bunu da sormak istiyorum. Hakan kişisel tarihinde de sağaltmakta zor olan acıları yazarak ifade ettiğinde aslında biraz onlarla mesafe alabildiğinden bahsetti ve sağaltılabildiğinden. Sen ne düşünüyorsun? Bunu da sormak isterim.
2: Yani benim aklıma Tevfik Taş'ın bir dizesi geliyor. Acı içinde öldür, acıya bildirmeden diye söylemişti bu eskatalogya'da. Açıkçası acıya bildirmenin en yaşanır yolu şiirden geçiyor. Acıya bildirmeden yaşamanın da tek yolunun oradan geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim şiirle kendimizi sağaltma ya da okuyarak sağaltma gibi bir hayat biçimimizin olması sadece bize özgü değil, dünyanın pek çok ülkesinde bizimle benzer şartlarda yaşayan insanların ya da daha kötü ve daha iyi şartlarda yaşayan insanların da yaşayabileceği ve tecrübe edebileceği bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerçekliğin ya da gündelik hayattaki gerçekliğin, siyasetteki gerçekliğin, uluslararası ilişkilerdeki gerçekliğin düşündüğümüzden çok daha fazla ve daha katı bir şekilde üstümüze çöreklendiğini ve bir anksiyete yarattığını biliyoruz hepimiz. Sabah kalktığımızda acaba ilk hangi haberden başlasak, artık bugün ilk hangi haber okusak diye şaşırdığımız bir dönemde. Ya bu gündelik siyaset olur, uluslararası siyaset olur, uluslararası ilişkileri kapsayan bir şey olur ya da bir çocuğun kaybolması olabilir, bir yolsuzluk haberi olabilir vesaire. Ya burada gidip sığınabileceğimiz şeyler çok belirgin. Arkadaşlıklar, dostluklar, aile yapısı, kendi kişisel ilişkilerimiz ve okuma edimlerimiz. Bunun içerisinde şiirin olması da ayrıca yaşanabilir ve katlanılabilir bir şey. Yazıyor olabilmek de işte o acıya bildirmenin bir yöntemi olsa gerek. Yazarak yaşayabilmek de o acıyı biraz daha sağaltabilmek, dindirebilmek ve gerçekten biraz daha uzaklaşabilmenin yegane yolu olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. İki şairle program yapıyoruz. Bayramdan söz ediyoruz, şiirden söz ediyoruz, hafızadan, sanatımdan söz ediyoruz. Zar iç sanatım ve şiir dedik. Somut olarak neleri okumak seni sağaltıyor? Onu sormak istiyorum.
2: Aa.
0: Hakan'a da aynı soruyu soracağım.
2: Yani ben biraz nasıl diyeyim Ritsos okumayı çok sağaltıcı ve şey buluyorum destansı buluyorum. Nazım okumayı sağaltıcı ve destansı buluyorum ama bunun yanında Rilke okumayı yine bir yani onlar da atıyorum şeyde Neruda'da, Ritsos'ta ya da Nazım'da ne kadar büyük bir toplumsal trajedinin şeylerini okuyup orada ayrıntılarını okuyup orada kendi toplumsal gerçekliğimizle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorsam aynı zamanda orada bireysel trajedileri de görüyorum. Özellikle Ritsos'un son dönem yazdığı şiirlerde ya da savaş döneminde, tutsaklığı döneminde ve ev hapsi döneminde yazdığı şiirlerde. Nazım için de öyle ya da şeyde de Rilke'de o özellikle düğün ağıtlarında o hem mistisizmi yakalayıp hem o insanın kişisel trajedisine tanık olma duygusu beni çok cezbediyor. Ya da işte şeyin Didem Madak'ın o şeyinde humorunda kendimi bulmak beni çok onarıyor. Ya da şeyin öfkesinde Nilgün Marmara'nın öfkesindeyken bu kendimi bulmak çok onarıyor. Ahmet Erhan da çok onarılabiliyorum. Türkçe yazılan şiirde. Refik abiyi ve Ülkü Tamer'i çok seviyorum. Bunun gibi şairler, Senur Sezer'in o ablalığı ve anaç yanı beni çok cezbediyor. Tabii yazılmakta olan yeni şiiri de çok merakla takip edip okuyorum. Bunun için de ayrıca konuşabiliriz yani.
0: Çok teşekkürler Süreç. Aynı soruyu Hakan'a da soracağım.
1: Ben de tabii öncelikle her zaman ikinci yeniciler elimin altında. Özellikle Turgut Uyar, Cemal Süreya, yani devamlı başucu kitabım diyebilirim. Bir yazmaya kilitlendiğim anda sadece yazma dürtüsünün işte yaşadığımız olaylarla o itkiyle cevap verme anlamında değil, yazmaya kilitlenme anlarında da başvurduğum şeydir başucumdaki şiir kitapları. Tabii ki Ritsos, Neruda, Nazım, Küçük İskender'in kitapları her zaman hangi eve gitsem benimle birlikte gelir. Genel söyleyebileceğim bu ama tabii ki burada bir şiir öyle bir şey ki kendi dünya görüşümüz paralelinde olan şairlerin değil. Şiiri şiir olarak ele alıp hangi dilde, hangi çeviriyle yapılmış olursa olsun şiire ulaştığımız yerde onu tüketmemiz değil. Çünkü şiir tüketilen bir şey değil. Ama erişmek, ulaşmak, onunla yaşamak ve onu bizi ele geçirmesine ve dönüştürmesine izin vermek bütün hayatım boyunca benim için var olan bir şey. Öyle de devam edecek.
0: Teşekkürler Sayın Atanacan. Ben size şimdi bir soru sorarken ben de bunun cevabını düşündüm doğrusu. Beni daha çok çağdaşlarım sağlıyor. Onu fark ettim. Mesela bir manşetini okumak beni sağlatıyor. Çağdaşım olarak görüyorum bir
1: Doğru.
0: manşetini. Bir de çağdaşım olan kadın şairler beni sağlatıyor. Mesela Ceren Biber'in şiirlerini okumak beni sağaltıyor. Yeni bir şairde zamanın ruhunu duymak beni dağıtıyor. Beni Darıcı'nın şiiri dağıtıyor. Hakan Eşe'nin şiiri dağıtıyor. Cenk Korkcan şiiri dağıtıyor. Emir Han'ın şiiri dağıtıyor. Biraz burada ben bencilim galiba. Ben daha çok çağdaşlarımın şiirleriyle dağıtılıyorum. Aynı acıyı hissetmiş olmak, aynı duyguyu paylaşmak beni dağıtıyor. Sizler ne dersiniz bilmiyorum buna. Yani bu bencillik belki biraz.
1: Yo, ben %100 katılıyorum. Yani bizi burada dinleyen şairler varsa hiç alınmasınlar. Son derece bence güncel şiiri takip etmekten çok mutluyum. Özellikle de son dönemde, yani son 10 yıl, 15 yıl kadın şairlerin Türk şiirinde çok önemli rol aldığını ve bayağı şiirin aksiyonunda ileriye götürülmesinde, yaygınlaşmasında çok önemli rolleri oldu. Hani şimdi teker teker isim vermek istemiyorum, unuttuklarım çünkü eksik kalmasın. Ama kadın şairlerin rolünün son dönemde Türk şiirine damga vurduğunun altını çizmek lazım. Bu feminist bir hareketten de azade olarak, tabii ki feminist hareketin, feminist düşüncenin de buna bir katkısı vardır ama şiiri bu bağlamda sadece açıklamak çok kısır bir açıklama olur. İyi ki şiir var, iyi ki kadın şairlerimiz daha çok bu şiir sanatının içinde rol almaya devam edecekler inşallah.
0: Evet, Sağaltan şiir deyince benim aklıma o kadar çok şair geliyor ki mesela Yeşil Zekanlı Kırlangıç şiiri geliyor. Sen bir kırlangıç değilsin der. Ama ondan sonra aklıma Akif Ersoy'un Herkes Gitmiş şiiri geliyor. Bayramlar, günümüz bayramını düşünüyorum. Yardımının kız kardeşleşmek şiiri geliyor ve ondan sonra tekrar kadın şairlere dönüyorum. Böyle Gonca Özmen'in şiirleri geliyor. Beni galiba biraz daha çağdaşlarım dağıtıyor. Benim başucumda üzülerek söylüyorum ikinci yeni yok çağdaşlarım var galiba. Barış sen ne diyorsun?
2: Yani ben buna gülüyorum çünkü şöyle gülüyorum. Hangi kitapçıya giderseniz şiir reyonuna baktığında, şiir raflarına baktığında sadece ikinci yeni satılıyor. Sanki hiç biraz önce bahsettiğimiz bu isimlerin kitapları yokmuş gibi, hiç çıkmamış gibi, hiç

0: Ceren Biber okumak hakikaten çok keyifli. Bunun yanında işte Oğulcan Kütük'ü okumak çok öğretici. Bambaşka bir şiir var. Sultan Gülsün bambaşka bir şiir yazıyor. Nilay Özer şiirini doruklara çıkardı. Yani çağdaşımız ve birlikte yaşadığımız şairlerin o yazdığı şiirlerde kendimizi bulmamız ve yaşadığımız zamana şiir üzerinden tanık olma duygumuz bizi daha güçlendiriyor ve yalnız olmadığımızı hissettiriyor tabii doğal olarak. Ama şeyi Karacaoğlan'dan açıp masayı Karacaoğlan'dan açıp buraya getirdiğimizde bambaşka bir masa kurmuş oluyoruz. Yani böyle nasıl bir şey diyelim ki belki
1: Uzun
0: de
1: bir masa.
0: evet şeyde kurulabilir bu masa belki. Kadıköy'de o otopark olan yerde şu anda şimdiki otopark olan yerde öyle büyük bir masa kurulabilir.
1: Bence
0: Evet.
1: de. Yine ben şiir ve bayrama dönmek istiyorum. Böyle bir hani empoze edilen bayram coşkusu, bayram coşkusu bir zorunlu mutluluk hali var. Şiir bence bu zorunlu hallerin hepsinin dışında bir doğal ve kendiliğinden konu. Bu konuda şiirin varoluşuyla ilgili ne düşünüyorsun diyeceğim ama hemen ardından senden bir şiir isteyeceğim. Çünkü bu kadar şiir üzerine konuştuk, bir şiir dinlemedik
0: Hangimiz önce konuşalım? Bu sefer Hakan önce konuşsun.
1: Tamam, şiire hazır olan konuşsun önce.
0: Tamam.
1: Hakan'a
2: Ben bayram deyince çocukluğum demiştim. Belki tam bayram coşkusu, bayram sevinciyle örtüşmüyor ama kısa bir Çocuk Gelin diye bir şiirim var. Onu burada söyleyeyim. Burada bir kısa bilgi de TÜİK'in resmi verilerine göre son 20 yılda kayda girmiş 15 yaşından küçük annelerin doğum sayısı 20 binin üzerinde. 15-17 yaşları arasındaki annelerin doğum sayısı da 500 binin üzerinde. Şiirimde bu konuya ilişkin çocuk gelin. Bütün çocukluğum yanağımdan süzülen bir yaştır. Salyangozun ayak izi kadar ömürsüz. İlk oynadığım bebek kucağıma bırakılan kanlı bir cenin. Kordonu boynumda hala asılı duran. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Hakan. Hakan'ın şiiri zaten sanıyorum bu zorunlu mutluluk duygusunun karşısında bir anıt gibiydi. Çok teşekkürler. Tabii ki birçok acı var bu acıların. Bazıları da bugün konuşamadıklarımız da var. Evet, bir çocuk gelinin bayramı nasıl bir bayramdı acaba? Dilerim bu ayıplı durum bir an evvel bizim coğrafyamızdan ve tüm dünyadan yok olup gitsin diyorum. Ve sözü Zariçe şiiriyle birlikte veriyorum.
0: Yani ben de aklıma bugün çalışan, bayram tatillerinde de çalışan, sen bayağı bir meslek grubunu saydın. İçinde tezgahtarlar da var. Onlar da hizmet sektöründe çalışan insanlar olarak. Sağlık sektöründe çalışanlar ayrı, belediyeciler ayrı, itfaiyeciler ayrı. Evet onlar da var. Ben de Refik abinin Refik Durbaş'ın Tezgahtar Kızlar diye bir şiiri var. Aklıma o geldi. Buradan o çalışan, o mağazalarda çalışan tezgahtarlara tezgahtar olan o emekçilere de böyle bir şiirle selam göndermiş olalım. Sabahları onlar uyandırır çıplak yüzlerin ufkundan eksik yaşanmış bir rüyadan gün doğar karanlığı kalır. Erkenden açılır dükkan sevda ile yalnızlıktan başka dizilir uykusuz tezgaha ince tül, gamlı ruj ve hazan. Mevsimlik ders programları ucuzluk, dumping, tek fiyattır. Sattıkları ipek pazen değil, harcanmış gençlik yıllarıdır. Günlerce raflarda kalayım, çürürse sevdanın kumaşı, aşkımı yaşatmaya yeter tezgahtar kızların rüzgarı. Sabahı onlar uyandırır, alın terinden, aşktan önce bitmeden başlar.

0: gece, akşam onlar kararır. İzninle bir şey anlatmak istiyorum. Refik abi bizim
1: Peki.
0: dergiye bir şiir göndermişti. Yani birçok şiir göndermişti de içlerinden birinin adı Çırak'tı. Sonra Refik abi onlara ya bir dur bir şeyler yapacağım, değiştireceğim, bir bakacağım dedi. Bir hafta 10 gün sonra tekrar gönderdi. Çırak adlı, pardon, ilk de gönderdiği Kalfa'ydı. Sonra o şiirin adını Çırak olarak değiştirmişti. Dedim ki Refik abi bir şiirin adını böyle değiştirmişsin. Eskiden Kalfa'ydı, şimdi Çırak olmuş dedim. O dedi ki bırak biraz daha çalışsın kerata. Çalışmaya ihtiyacı var demek ki dedi. Şiirdeki adı değiştiğine göre dedi. Böyle güzel bir anıydı Refik abiyle aramızda geçen. Onu da burada saygıyla analım bence.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız bizim hızlı ilerler maalesef. Son 3-4 dakikaya giriyoruz. Biraz son söylemek istediklerini sağlamak istiyorum. Hem Hasan'a soracağım hem sana soracağım. Senden ilk son sözlerini almak istiyorum.
0: Yani nasıl bir şeydi? Aklımda kaldığı kadarıyla yani hepimizin bayram sabahı kutlu olsun. Dilerim hepimiz bu motorların maviliklere sürüldüğü yerde bir bayram sabahını böyle elden ele bir çiçeği paylaşır gibi, bir sözcüğü paylaşır gibi, bir çocuğun gülüşünü paylaşır gibi. Böyle doruktan kopup eteklerde bir destan olan bir şiiri paylaşır gibi güzel bayram sabahlarını paylaşır ve bazı sözcükleri, bazı kavramları hiç duymadan yaşayacağımız zamanları çoğaltırız ve emekten yana, dünyadan yana, insandan yana, çocuktan yana, kadından yana, insana ait olan hiçbir şeyin bize yabancı olmadığı bir dünyada büyük bir elmayı ısırır gibi hep birlikte yaşayabiliriz. Öyle günler için yazdığımız şiirlerin bir karşılığı olur ve o yazdığımız şiirler, çektiğimiz filmler, şarkılar, oyun havaları, danslar, baleler bir anlam bulur. Bir çeşitlilik üretir ve savaşların olmadığı, barışın hüküm sürdüğü, dünya dostluğunun, dünya kardeşliğinin hepimiz için bir sevecenlik ürettiği dünyada birlikte yaşayabilme umuduyla diyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
1: Çok teşekkürler Zarif. Sen bahsettiğin zaman tabii bayramlar emekten yana dedin. Eminim işini kaybetmiş de çok insan bizleri dinliyordur. Onların da bayram gibi bayram yaşadıkları günleri biz de hayal ediyoruz. Sözü Hakan'a veriyorum.
2: Zarif o kadar güzel özetledi ki ortak duygularımızı, aynen katılıyorum. Ben sadece şunu söyleyebilirim bizi dinleyenlere. Bu en iyi bayramımız değil. Bundan herkes emin olsun. Çok daha güzel bayramlarımız olacak. Tabii bu sadece artık umudu önemsemenin dışında onun da ötesinde bir takım şeyler için daha inat göstermemiz lazım. Umudun tek başına yeterli olmadığını da hepimiz biliyoruz. Daha güzel bayramlar için bütün zihnimizdeki bu düşünceleri, umudu eyleme dönüştürmekte, herkesin kendi bulunduğu yerde eyleme dönüştürmesinde. Eylem derken ben kötü bir şeyi kastetmiyorum. Ama sadece umutlu olmak yeterli değil. Daha iyi bir bayramlara bir an önce ulaşmamız dileğinde. Herkese iyi bayramlar.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Hakan İşler ve Sayın Hakkı Zarıç. Bayram gibi bayramlar biliyoruz ve en büyük hakkımızın umut hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Umut edebilme hakkı. Umut edebildiğimiz, hayret, bu kadar çok hayret etmediğimiz, daha çok umut ettiğimiz günleri hayal ederek bizi dinleyen herkesin bayramını kutluyoruz. bayramı kutlarken de hayret etmediğimi dedim. Çünkü sürekli haberler arasında gazeteyi çevirdiğimizde, dergileri çevirdiğimizde hayret ettiğim şeyleri görüyoruz. Daha az hayret ettiğim bir çağ hayal ediyorum ben de. Ve bunu hayal ederken son şarkımızda buna uygun seçtim doğrusu. Herkese iyi bayramlar dilerken, dinleyenlere teşekkür ederken, Yusuf grubundan geliyor. Acayip şeyler. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler.
0: Teşekkürler, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar.
2: Bayramlar.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emrah Kırımlı'ya teşekkür ederiz.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de "Ulan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor?" diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey budur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Kazım Koyuncu.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
6: Hey! Açık derin!

0: Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Radyoyu dinlemek uğruna ben yani bilgisayar kullanır oldum yani şimdi. Evet.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
1: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürüz Ati'ye teşekkür ederiz.
5: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Merhabalar, Kopuk Bağlar'ın yeni programında beraberiz. Ben Hasan Ateş. Bu hafta sevgili Fatma yok, programı yalnız yapıyor olacağım. Bu hafta bayrama denk geldiği için bayrama ilişkin bir şey, onu çağrıştıran, hatırlatan, bayramla birlikte bizi heyecanlandıran ve ev içerisinde belki bir tür seferber eden bir şeyi konuşmak istedim. Kolonyayı konuşmak istiyorum bu hafta. Teknik masada sevgili Feryal Kabil var, kendisine çok teşekkür ederim ve destekçimiz Gözlem Gürbüz Atiye de yeniden yine çok teşekkür ediyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kolonya tabii çok özel bir ürün ve nesne ve belirli kuşaklar içinde genellikle bence kendi çocukluklarını hatırlatıyor. O önemli bir ikramdı aynı zamanda. Annelerimizin, babalarımızın bir bakışıyla gelen misafirlere tutardık ve onlar da bundan çok mutlu olurlardı, bizi takdir ederlerdi. Onun yeniden verdiği bir hoşnutluk olurdu. Dolayısıyla belki çocuk olmanın, çocuklarla yetişkinler arasındaki bir bağın, sosyalleşmenin, bir araya gelmenin, anımsanmanın, bazen belki hüzünlenmenin yarattığı çağrışımlar nedeniyle son derece özel ve özgün bir nesne kolonya. Bugün kolonyadan konuşmak istiyorum. Tabii ki belki kolonya denilebilir ki bizimle, yani Anadolu coğrafyasında, Türkiye'de kültürel süreçlerimizde çok iç içe geçen bir nesne olduğu için de bize ait duygular, çağrışımlar, anekdotlar da olabilir genel olarak. Şimdi kolonya 15-16. yüzyıla kadar kendi formunu daha öncülü olan parfümün içerisinde buluyor ve genellikle de çeşitli doğal bitkilerle sentetik esansların karışımıyla gerçekleştirilen bir ürün. Esans oranlarına göre aslında parfüm mü kolonya mı olacağına karar veriliyor. Eğer işte esansın oranı %10 ile 30 arasındaysa bu parfüm olarak kabul ediliyor. Hayır, eğer %70'lere çıkan bir derecede ise de bu genellikle kolonya olarak kabul ediliyor. Tabii ki birazdan değineceğim, kolonya özellikle 2021'deki pandemiyle beraber yeniden çok yoğun bir biçimde hayatımıza dahil oldu. Belki 2021 kolonyayı ve dezenfektanları, buna bağlı olarak da pandeminin yarattığı sürecin sosyolojisi, ki sağlığa dair çok geniş bir literatür çıktı ama davranış biçimlerimize ve hijyene ilişkin olarak geliştirdiğimiz reflekslerde de kolonyanın çok özel bir yerde durduğunu, bunun özel olarak bence araştırılmaya ya da hala anlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ben de birçok arkadaşım da hala gündelik hayatımızda kolonyayı kullanmaya devam ediyoruz ve bunun büyük oranda pandemiden kaldığını biliyoruz. Peki devam edersem, parfüm kadim bir tarihi var parfümün. Bu da milattan önceki kökleri var. Buna değineceğim. Özellikle eski Mısır'da çok yoğun bir biçimde kullanılıyor parfüm. Dini ritüellerde, cenaze merasimlerde ve tanrıya ilişkin ya da tanrıya armağanlarda kullanılıyor. Merasimlerin önemli bir unsuru oluyor ve kral mezarlarında kokulu yağlar, parfüm kapları bulunuyor. Milattan önce 5000 yıllarına ait. Yine milattan önce 3000'lerde insanlar parfümü genel olarak, yani ya da parfümün bu öncül biçimlerini güneşten korunmak için, yine vücudu nemlendirmek için de kullanılıyorlar. O nedenle kadim bir tarih olduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki bunların büyük ham maddesini çiçekler ve ağaçlar oluşturuyor. Keza Babiller kokuya oldukça önem veren, yoğun bir biçimde kullanan tutkulu bir toplum. Esanslara karşı oldukça yoğun bir ilgileri var. Onlar da dini ritüellerde bitki ve ağaç köklerini çok yoğun bir biçimde kullanıyorlar. Keza Asurlar parfümü bedensel temizliğin yanı sıra ruhsal temizlik için de kullandıkları varsayılıyor. İbraniler tarafından Kudüs'te yoğun bir biçimde kullanacak. Hem dini hem resmi törenlerde tütsüler yakıp vücutlarına kokulu merhemler sürüyorlar. Bu da tabii ki hem dinin hem toplumun hem de kültürün nasıl iç içe geçtiğini gösteren bir örnek. Yine Yunanlarda keza çok yoğun bir biçimde
kullanılacaktır. Buradan Roma'ya geçtiğimizde onlar da kullanacaklardır. Roma'dan Bizans'a geçtiğinde kullanım devam edecektir. Özellikle daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da da çok yoğun bir biçimde Bizanslılar tarafından İstanbul'daki eczacılar, merhemciler, ilaç satıcıları dışında kozmetik gereçleri satan çok sayıda meslek var. Parfüm ve kolonya üretimi büyük oranda aslında bu meslek ve insan grupları tarafından gerçekleştiriliyor. Başlangıçta daha yoğun eczacılarla vesaire devam ediyor ama zaman içerisinde çeşitlenecek. Keza bu Osmanlı Cumhuriyeti tarihinde de böyle olacak. Buradan devam edersek parfüme ilişkin bilgiler İslam düşünce tarihinde de önemli bir yer tutuyor. Özellikle parfümün elde edilmesi sürecinde damıtmaya ilişkin olarak Cabir İbni Hayyan'ın ve El-Kindi'nin yazdığı kitaplar var. Bunlar çok önemli metinler kendi dönemleri için. 11. yüzyılda kokulu yağı çiçeklerden damıtarak gül suyunu elde ediyor. O da İbn Sina olacaktır. Çünkü gül gerçekten İslam tarihi açısından da çok önemli. Hazreti Muhammed'in de gül suyunu çok sevdiği ifade ediliyor. Buradan devam edersem İslam düşüncesi yine parfüm tabii ki bir koku üretimi insan açısından çok önemli. Çünkü hem coğrafi olarak hem de kültürel olarak bunlara dönük oldukça yaygın bir ilgi var. Ama tabii ki bütün toplumlarda bahsettiğim Mısır, Antik Yunan toplumları, Bizanslarda vesaire parfüm genellikle üst sınıflara ait bir şeydi. Oysa zaman içerisinde parfümün çeşitli türevi ya da bir türevi olan kolonya daha alt ve orta sınıflar için yoğun bir biçimde kullanacaktır. Özellikle orta çağla beraber kullanımı artacak. Çünkü orta çağla birlikte yıkanmanın, sürekli duş almanın ya da su ile temasın salgın hastalıkları arttırdığı düşüncesi yaygınlaşacaktır. Ve buna bağlı olarak da özellikle veba gibi daha toplumu yok edici hastalıklara karşı yoğun bir biçimde bu kolonyalar kullanılmaya başlanacaktır. Bunu ifade edebilirim. 14. yüzyıldan itibaren çok yoğun bir biçimde üretilmeye, kullanılmaya başlanacaktır kolonyanın kendisi. Ve özellikle 16. yüzyıldan itibaren Venedik bu ticareti gerçekleştiriyor genel olarak. Akabinde Hindistan yolunun Portekizlere açılmasıyla beraber yeni bir güzergah bulunacaktır ve baharat ve kokulu maddeler yerel üreticiler tarafından daha düşük fiyatlarla 17-18. Yüzyıl itibariyle de Avrupa'da yaygın hale getirilecektir. Ve 19. yüzyıldan itibaren de artık parfümeri mağazaları diyebileceğimiz mağazalarda yer alacaktır. Özellikle losyonlar, parfüm bileşimleri, işte diş macunları, ağız yıkama suları, pudralar, sıvı sabunlar, kozmetik ürünleri giderek artmaya başlayacaktır. Bu tabii ki 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın Avrupa dışıyla geliştirmiş olduğu ticari münasebetler ve belki üst sınıfların lüks tüketimi olan yoğun ilgileriyle beraber bunu sağlayacak olan ham maddenin de Uzak Asya'dan getirmesiyle beraber bir yerelden belki Avrupa'ya doğru evrenselleşen bir ürün, bir ticaret, bir nesne akışı, bir mal akışı görmeye başlayacağız. Peki buradan devam edersem az önce söylemiştim 16. yüzyıldan itibaren özellikle halk sağlığıyla parfüm ve kolonya arasında yoğun bir ilişki var. Sık duş almanın, banyoya girmenin genellikle halk sağlığı tehdit edici bir unsur olarak kabul ediliyor ve bunun yerine yıkanmak yerine daha fazla kokular ile güzel kokan bu kolonya parfüm ile vücudun belli periyotlarla temizlenmesi. Çünkü Avrupa'da özellikle 16. 17. yüzyıldan itibaren tabii ki kentsel altyapı, kentsel planlar artacaktır ama 14-15. yüzyılda Avrupa'da gerçekten kentsel altyapının olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla salgın hastalıkları yaratan süreçte toplumsal hayat, kamusal hayat son derece iç içe geçtiği için de gündelik hayatın sürdürülebilmesi bakımından da daha
fresh diyebileceğimiz kokulara ihtiyaç var. Bu belki şu anlama geliyor. 17. yüzyıldan sonra insanlık açısından da bakıldığında temizliğin bir tür biçim değiştirmesi diyebileceğimiz bir süreç yaşanmaya başlıyor. Peki kolonya nasıl ortaya çıkıyor genel olarak? Buradaki genel kabul 17. yüzyılda Floransa'da bir gezgin olan Giovanni Paolo'nun bulduğu kabul ediliyor. İşte yine Kön'de kullanılmaya başlanıyor. Buna Kön suyu adı veriliyor. Böyle bir tarihlendirme söz konusu. Peki neden bu kokuları, yani hangi ürünlerden elde ediyorlar derseniz, genellikle başlangıç itibariyle bakıldığında işte limondan, portakaldan, bergamuttan, lavantadan, biberiye gibi esanslardan bunları üretiyorlar. Kolonyanın antiseptik özelliği de olduğunu varsayıyorlar. Bunu yani metinlerde geçiyor. Yani ağız içi yaraları ve hastalıkları karşı da kullandığı ifade ediliyor. Bu hani yüze, ellere, ayaklara, zaman zaman da vücudun diğer yerlerine, yani gövdeyi yıkamak amaçlı kullanılıyor. Bu tarihten itibaren. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Bugün kolonyayı konuştuğuma göre kolonya ile ilgili bir parça çalmak istiyorum. Farazi'den Kolonya.

0: Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber kaçıranlar için de muhtelif sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Bugün bayram olduğu için Kolonya'yı konuşuyoruz. Buradan devam ediyorum. Peki Osmanlı'ya gelirsem, Osmanlı Cumhuriyeti tarihine kısaca değineyim zamanım bitmeden. Osmanlı'da buhurdanlıklar kullanılıyor. Bu son derece önemli. Buhur suyu imalatı ve dağıtımı büyük bir ciddiyetle yapılıyor. Bu genellikle saraya, padişaha, ulemanın belli seçkin insanlarına karşı gerçekleştirilen bir şey oluyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde de buhur suyu halk tarafından da kullanılmaktadır diyor. Özellikle İstanbul'da misk satıcıları ve gül suyu esnafından temin edilmekte. Bilişimi ve hazırlanışı itibariyle de buhur suyu işte çeşitli esansların buhardan içinde kaynatılmasıyla elde edilmekte. Ortaya da oldukça hoş diyebileceğimiz bir koku yayılıyor. Dolayısıyla bir ferahlama, bir rahatlık hissi veriyor insanlara. İslam dünyasında da az önce de ifade etmiştim. Özellikle gül suyunun çok özel bir kullanımı var. Bu yaygınlığı ve yoğunluğu itibariyle bakıldığında gül suyu, gül yağı çok kadim ve kıymetli bir nesne olarak kabul ediliyor. Kültürel olarak da tabii ki o dünyanın içinde olduğumuz için bize daha fazla kıymetli geliyor. Özellikle ziyarete gelen insanlara gül suyu ikram ediliyor. Bununla birlikte mevlitlerde, haç karşılamalarında konukların eline gül suyu serpme bir adettir. Bugün belki bu gelenek devam ediyor. Hala kolonya tutuyoruz. Keza yeni yapılan ya da onarılan herhangi bir caminin açılışında da gül suyu ikramı var. Osmanlı İmparatorluğu'nda. Akabinde 17. yüzyılda itibaren İstanbul'da buhur suyu ve gül suyu dışında macun kıvamına getirilmiş olan galiye de kullanılıyor. Galiyenin adı ana bileşenlerinden bir tanesi, yani ana bileşenin misk ve amber olduğu için biraz pahalıya satılıyor. Dolayısıyla daha seçkin diyebileceğimiz belki bir özelliğe sahip. Özellikle galiye tabii ki Emevilerle beraber kullanılan kadim bir bileşen denilebilir. Küçük kaplar içerisinde satılıyor ve kullanımı da parmaklara alınarak saçlara, işte kaşa ve benzeri sürümüyle gerçekleşen bir esanstır denilebilir. Keza devam edersem 17. yüzyılda beraber burada da Evliya Çelebi karşımıza çıkıyor. İstanbul'da gül suyu esnafından bulunan gül suyu, işte bu buhur suyu dışındaki bir diğer şey de diyor, çiçek suyudur diyor. Yani üç şey sayıyor. Su biçiminde kullanılan güzel kokulardan gül suyu, buhur suyu ve çiçek suyu çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. 17. yüzyılda kullanımı yaygın olan koku topları var. Bunlara şemmameler adı veriliyor. Bunlar da genellikle kıyafetlerle birlikte taşınan küçük koku topları diyebileceğimiz küçük nesneler. Peki günlük yaşamda nasıl karşımıza çıkıyor? Baktığımızda genellikle mekanlarda bu buhurdanların içerisinde tütsüler konuluyor ve ikram edilen kahvenin kokulandırılması var. Mumlar keza böyle, mürekkepler böyle, yine çiçek suyu yemek ve şerbet tarifleri için kullanılıyor. Dolayısıyla gündelik hayatın çok çeşitli mekanlarında ve çok çeşitli nesnelerde aslında Osmanlı'da yoğun ve yaygın bir koku karşımıza çıkıyor denilebilir. Yani hoş kokular bakımından. 19. yüzyıla kadar tabii ki Osmanlı parfümleri yani genellikle suyla, yağlarla ve macunlardan ibarettir. Kimyasallar kullanılmıyor bu yüzyıla kadar. 19. yüzyıldan sonra Avrupa ile olan ticari ilişkileri bağlı olarak hem bir öğrenme süreci hem de belki kimyanın verdiği bilgilerle beraber daha fazla kimyasalın kullanılması var. Bundan önce denilebilir ki belki Osmanlı Cumhuriyeti tarihi daha saf bir kokulardan ibaret olan parfümler ve kolonyalar kullanılıyor. Avrupa'yı tarza geçtiğimizde Osmanlı çok çeşitli biçimlerde tabii ki nesnelerden kolonyalar, parfümler üretiyor. Özellikle akasya, hanımevi, zambak, lavanta, sümbül, manolya ve yasemin gibi çiçeklerden çok yoğun bir biçimde yararlanarak kolonyalar üretiyor ve bunların tabii ki önemli bir kısmı da batılıya, yani batılılara da satılacak olan ürünler ve nesneler oluyor. Çünkü bu batılılar açısından da oldukça ilgi gören bir nesne grubundan bahsediyoruz. Buradaki ticari gelişimi sağlayan şey de 1838-1841 tarihi yapılan ithalat sözleşmeleri olacaktır. Osmanlı 1838 ticaret anlaşmalarıyla beraber daha fazla Avrupa ile ticari münasebetlere girmeye başlayacaktır ve belki bu ticari münasebetlerin sonucunda da yeni bir tüketici grubu karşımıza çıkacaktır. Özellikle yani İstanbul üzerinden bakarsak Galata'da, Pera'da, keza İzmir'de, Frankler'de daha yoğun bir biçimde liman kentlerinde kozmetiğin ve parfümün kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu tabii ki Avrupa ile olan bu ticaretle bağlı olarak hem ithal ürünlerin kendisinde hem de ihracatla ilişkilerde yeni şeylerin gelişmesi demektir. Buna bağlı olarak da tüketiciler peki bu ürünleri nereden nasıl temin ediyorlar? Özellikle Beyoğlu'na bakıldığında çok yoğun bir biçimde dükkanların oluşmaya başladığını göreceğiz. Ve bu dükkanlarda da losyonlar, kolonyalar, pudralar, lavantaların yoğun bir biçimde satılmaya başladığını göreceğiz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e çok çeşitli biçimlerde tabii ki bu devam ediyor. Yani parfümlerin, esansların, kolonya çeşitlerinin geliştirilmesi ve Cumhuriyet'le beraber bunun yoğun bir biçimde tüketilmeye başlandığını görüyoruz. Tabii ki erken Cumhuriyet'le beraber birden çok fabrika ortaya çıkmaya başlıyor. Ki bunların bazılarının hala varlıklarını sürdürdüğünü de söyleyebilirim yani. Ama belki bunlardan bir tane çok önemli bir üretici var. 1894 yılında Sultanahmet'te dükkan açıyor. Bundan önce de 1882'de Feriköy'de kurulan bir imalathanesi olan Faruki Bey var. Ahmet Faruki. Ahmet Faruki ile beraber aslında bu hem bir imalathane hem de bir satış mekanı olarak kolonyanın yoğun bir biçimde toplumsal hayatımıza, gündelik yaşamımıza girdiğini göreceğiz. Ve tabii ki akabinde de yani sadece Faruki ile devam eden bir şey değil bu. Başka ticaret erbapları da bu sürece dahil olacaktır. Demin de ifade ettim. Buradaki belki önemli şeylerden bir tanesi zamana bağlı olarak yalnızca eczacıların değil aynı zamanda eczacıların dışındaki insanların da kolonya üretiminde yoğun ve etkin bir rol almaları oluyor. Özellikle Cumhuriyet'le beraber ithal ürünlere dönük bir gümrüklendirme süreci diyebileceğimiz bir süreç işliyor ve yani ithal ürünleri bir gümrük duvarı oluştururken ham madde ithalatında gümrüklerin bir tür serbestleştirilmesi söz konusu olmaya başlıyor. Bu aynı zamanda kolonya üretimindeki ihtiyaç duyulan ham maddenin ve paketlemede ihtiyaç duyulan ham maddelerin daha fazla, daha yoğun bir biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. Son olarak da belki şunu değinebilirim. İfade ettiğim gibi pandemide çok önemli bir süreç, zor bir süreç yaşandı 2021'den itibaren ve 2020-21 böyle devam etti ama giderek yaygınlaştı. Bu 2020 Mart'ta yanılmıyorsam başlamıştı pandemi. Onunla beraber aslında kolonyanın, dezenfektan ürünlerinin ne kadar yaşamımızda kritik olduğu bir daha görüldü. Hem bir kamu sağlığı bakımından hem de kamu sağlığının kendisini koruyabileceği, gündelik hayatta belki çok pratik ve işlevsel olarak koruyabileceği nesnelerin de ne kadar gereksinim duyduğu bir halk sağlığı sorunu olduğu da keza ortaya çıktı diyebilirim. Tabii ki demin de söylemiştim, bu kolonyaya ilişkin çalışmanın ben hala büyük bir sosyolojik bir araştırmanın konusu olabileceğini düşünenlerdenim. Bu bunun yaygınlaşması, üretimi, bizde bıraktığı izler ve benzeri üzerine. Peki, sanırım sürem doldu. Herkese güzel kolonyalar ve güzel çikolatalar diyerek bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın lütfen.
1: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürüz Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elmadağ'daki bina herhalde.
2: Evet, 6. 7. katta.
1: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Foçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
2: Korkunç bir şey.
1: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar donar yani, o kadar soğuk olur ama narinci ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
2: Elbette yani senin de
1: bu konuda. O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
1: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
2: Elbette.
1: Bu destektir.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç, bayramın 3. gününden sizlere en iyi dileklerimizle seslenmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta Anton Bruckner'in eserlerini dinlerken kendisinin Richard Wagner'dan çok etkilendiğine değinmiştim. Buradan feyz alarak bugün de sizlere Wagner'den parçalar getirdim. Önce bestecinin romantik operası Tannhäuser'ın uvertürünü, ardından da aynı eserden Siegfried'in İdil'ini dinleyeceğiz. 1988 yılına ait Deutsche Grammophon kaydında Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyor.

Sırada aynı plaktan Richard Wagner'in bir diğer operası Tristan ve Isolde'den iki parça yer alıyor. Önce birinci perde prelüdüne kulak vereceğiz. Ardından Isolde'nin Ölesiye aşkı gelecek. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı şef Herbert von Karajan yönetiyor. Son parçada Isolde'yi Amerikalı dramatik soprano Jessie Norman seslendiriyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Richard Wagner'ın eserlerine yer verdiğimiz bugünkü programımızı Tristan ve Isolde operası librettosundan bir satırla kapatmak istiyorum. Kralım, bunu sana söyleyemem. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Merhaba, bir bayram sinefilinde beraberiz. Bu hafta müzikli bir özel programımız var. Yeni dizilerden The Burrows, Duffer kardeşlerin yeni dizisi. Daha önce Stranger Things ile tanınmışlardı. Yine fantastik bir hikaye. Bu sefer çocuklar değil, daha yaş almış bir kadroyla bir hikaye anlatıyorlar. Çok da iddialı bir kadrosu var. Gina Davis, Alfred Molina, Bill Pullman, Alfred Woodard gibi pek çok tanınmış oyuncu yer alıyor. Ve müzikleri de son derece keyifli bir dizi. O yüzden bu haftaki bayram programımızı The Burrows'da kullanılan şarkılara ayırdık. Herkese iyi seyirler, iyi bayramlar, iyi hafta sonları.

Bu hafta Sinefil'de bayram özel programı olarak Duffer Kardeşler'in yeni dizisi The Burrows'da kullanılan parçalardan çaldık. Herkese iyi seyirler, iyi bayramlar, iyi hafta sonları.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
2: Merhaba.
1: Ben de İsmail. Geçtiğimiz hafta çok iyi bir makalenin peşinden gitmeye başladık. Algoritmik yönetimsellik diye bir kavram ile tanıştık diyelim. Yönetimsellik hemen kısaca tekrar hatırlatayım. Foucault'un bize tanıştırdığı bir kavramdı. Governmentality üzerinden gidiyor. Toplumun yöneticiler tarafından, iktidar tarafından baskı ve zor yoluyla değil de ikna edilerek yönlendirilmesi. Çok indirgerek bir tanımlama yaptım. Bunun şimdi algoritmik planda ve teknolojik iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi üzerinden şahane bir makalemiz vardı. Haluk biraz geçtiğimiz hafta teknik boyutundan buradaki istatistik püf noktalarını bize açıkladı ki bu istatistik püf noktalarıyla bu algoritmik yönetimsellik gerçekleşiyor diye söylüyordu makalemizin yazarı. Evet Haluk, sendeyiz.
2: Tamam, şimdi geçen defa bu aslında 2013'te yazılmış olmasına rağmen makalenin altını çizmek istediği bu yönetim erkinin üzerine oturduğu şeyin istatistik temelli ya da istatistiksel bir yan da taşıdığını, yani ayaklardan bir tanesinin o olduğunu da söylemişti. Yani üzerinde durmuştuk. Daha çok korelasyon üzerinde falan konuşmuştuk. Bunun ne anlama geldiğini bahsetmiştik ama biraz bu konuyu açmakta fayda var. Şimdi tabii başka kaynakları da okuyunca, referans verilince, o referans verilenlerin yeni çalışmalarına falan da gidip baktım şöyle bir. Oradan ilginç bir şeyle başlayayım. Bir kere bu istatistikle yönetim arasında ya da iktidar arasındaki bağ etimolojik kökene de dayanıyor.
1: Hadi canım.
2: Çünkü biz istatistik, daha doğrusu etimolojik kökenle daha açığa çıkıyor diyelim. Şimdi atıf veremeyeceğim, yani okuduğum kaynağı hatırlayamadım ama bu bayağı önemli istatistikçilerden bir tanesi, bir istatistik tarihi çalışanlardan bir tanesinin bu etimolojik köken incelemesi şöyle başlıyor. Tabii şimdi Batı dillerinde statistics diye geçer ya da statistik diye geçer Fransızca'da, İngilizce'de statistik diye geçer.
1: Statiko aklıma
2: yok,
1: geldi.
2: State, doğrudan doğruya state. Devlet yani. Bilimi yani, devlet bilimi diyorlar. X de bir logikle bağlantı kurduğu için physics gibi yani. Aslında devlet bilimi. Çünkü zaten bu bir tür işte ne oluyor bitiyor diye toplumu gözleme ihtiyacı bu aşırı merkezileşmeyle, yani feodaliten çıkıştan sonra oluşan merkezileşmeyle birlikte ihtiyaç duyuluyor ve ilk böyle 19. yüzyılda falan istatistik oradan çıkıyor. Böyle herkesin sandığının aksine doğa bilimlerinden falan da gelmiyor. İlk başta sosyal bilimlerden. Yani sosyal bilimcilerin çabalarıyla neşet ediyor diyeyim eski deyimle. Sonradan doğa bilimleri alıp geliştiriyorlar ve işte daha karmaşık teknikler falan kullanarak şey yapmaya başlıyorlar, geliştirmeye başlıyorlar. Tabii şimdi bu gözleme meselesi, yani ölçme, doğa bilimlerinde ölçme var mesela. Ama bizde ise daha böyle nicelleştirme, quantification kavramı var. Şimdi bu ikisi arasında çok temel bir farklılık var. Çünkü ölçme dediğimizde objektif olarak dışımızda olan bir nesneyi nasıl nicel bir şekilde ifade edebiliriz diye bakıyoruz. Ona ölçme, işte ne bileyim, hava sıcaklığını ölçüyoruz mesela. Çünkü zaten bizim dışımızda bir nesnel gerçeklik olarak var. Ama nicelleştirmeye girdiğimiz zaman, quantification'a girdiğimiz zaman bu daha çok sosyal bilimlerin konusu haline geliyor ve devletin de konusu haline geliyor tabii ki. Ama burada bir takım kavramlara ve kategorilere ihtiyacımız var. Değil mi? Mesela gayri safi yurt içi hasıla. Şimdi bu niye ölçüyoruz bunu? İşte böyle bir gayri safi yurt içi hasıla toplum olmasaydı bizim dışımızda bir fiziksel nesnel bir varlık olarak bulunuyor mu? Hayır. Bu bizim kavramsallaştırmalarımız, konseptlerimiz sayesinde gözlemeye değer bulduğumuz bir şey. O yüzden bunu ölçmek için de işte bir takım yaklaşımlar, yöntemler geliştiriyoruz. Burada daha çok bu kavramların ölçülebilir boyutlarına kadar indirgemek, ayrıştırmak gerekiyor. Sonra da derneşik hale getirmek gerekiyor. Çünkü bu ayrıştırmadan sonra derneşik hale getiremezsek bu defa ölçme amacımızın ortadan kaybolduğu bir alana giriyoruz. Yani ne demek bu? Eğer devlet bakış açısıyla meseleye yaklaşacak olursak kontrol edilebilecek bir kontrol edilmesi gereken bir kitle var. Bu kitlenin davranışını ve işte devletin koyduğu normlar itibariyle nereden, hangi açıdan ne kadar saptığını, bu sapmanın cezai bir soruşturmaya dönüşmesi gerekip gerekmediğini falan ölçmedi değil mi? Vergi meselelerinden falan gidecek olursak
1: Bir
2: mesela.
1: çeşit norm koyabilmek için mi?
2: Normu biz teorik olarak koyuyoruz. Ondan sonra o normdan sapmaları, çünkü devlet sonuçta bir iktidar kuruyor ya, o normatif yapı üzerinde bir iktidar kuruyor. O iktidar kurma zor kullanarak veya rıza yoluyla toplumdaki bütün bireylerin o normlara uymasını gerektiren bir şey. Dolayısıyla da bu bir anlamıyla işte bir ceza sistemi de içeriyor, bir gözetim sistemi de içeriyor. Bu gözetim ve ceza sistemini bu normatif yapıdan sapmaları tespit etmek için ve dolayısıyla bir nicelleştirme gerekiyor. İşte şu kadar kazancı, bu kadar vergi ödeyeceksin. Bu vergiyi ödemezsen işte şu kadar cezası var. Onu da yapmazsan şunu da yaparım, bunu da yaparım. Tepene de binerim, kapatırım, giderim falan filan gibi. Ya da işte uluslararası ilişkilerde Trump'ın ilan ettiği gümrük vergileri, işte değil mi? İşte şu, bana uymazsan, benim bu istediğimi yapmazsan sana %10 veririm. Ona da uymadın, %20 daha, %50 daha falan gibi kullanılabilecek bir iktidar nesnesi haline dönüşüyor. Dolayısıyla aslında ilk buradan çıkması, devletten çıkması çok şaşırtıcı değil. İkinci olarak da biz sosyal bilimciler açısından ise toplumu anlamak için nicelleştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta bir teorik çerçeve oluşturuyoruz. Sosyolojiden gelen, psikolojiden gelen, işte her neyse o sosyal bilimin bütün alt disiplinlerini içeren alanlarda teorik bir bakış açımız oluyor. Bu teorinin kavramları ve kategorileri var. Bir taksonomi var yani ortada. Ve bu kavramlar ve kategorilerle teorinin bize vaz ettiği bazı hipotezler söz konusu. Bu hipotezler aslında bir yandan davranışların nasıl ortaya çıkacağını tahmin etmeye yarıyor. Bir yandan da geçmişte ortaya çıkmış davranışların neden ortaya çıkmış olduğunu, yani bir neden sorusu var. Yani bir nedensellik söz konusu. Dolayısıyla bu yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz nicelikselleştirme ise bu hipotezlerin geçerliliğini, yani dolayısıyla teorinin ne kadar geçerli olduğunu anlamaya dönük bir şey. Böyle bizim oturmuş bir istatistik şeyimiz var. Tabii istatistiğin iki anlamı da var. Onu da altını çizmek lazım. Bir tanesi istatistik, yani belirli kavram ve kategoriler çerçevesinde toplanmış verilerin kendisi. Bir de analiz araçları bütünü. Bu ikisini de biz hep istatistikle karşılıyoruz. Yani hem Batı dillerinde hem Türkçe'de. Ama bir yandan işte sayılar rakamları içeriyor, göstergeleri, indikatörleri içeriyor. İndikatörleri içeriyor. Bir yandan da o indikatörleri ya da sayıları analizlerde kullanmak için ya da analiz yapmak için ihtiyaç duyduğumuz, gereksinim duyduğumuz analiz araçlarını da istatistik kavramıyla karşılıyoruz. Dolayısıyla bunun da altını çizmekte fayda var. Tabii bu ayrım hem devlet bakış açısından hem de sosyal bilim bakış açısından var. Ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Devlet bakış açısından istatistik hükümranlık kurgusunun bir parçası. Bilimsel açıdan bakış ise anlama çabasının bir parçası. Dolayısıyla böyle bir ilişki var. O yüzden bu klasik istatistik yaklaşımı işte 19. yüzyılda özellikle Prusya'da zaten Ian Hacking diye bir istatistik tarihçisi vardı. Çok güzel kitapları, Şansın Terbiye Edilişi, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir kitabı vardı. Türkçe'ye çevrilmiş, Metis'ten yayınlanmıştı. Orada zaten uzun uzadıya bahsediyor. İlk bu galiba Prusya'dan çıkıyor. Prusya Devleti bir istatistik ofisi kuruyor. Ve zaten Prusya Devleti de yani öyle pek demokratikliğiyle bilinen bir devlet değil haliyle.
1: Prusya
2: Gözetimde
1: İmparatorluğu demek sanki daha öyle geliyor.
2: ve oradan bir norm bütünü oluşturuyor. İstatistik ofisi gibi bir kavramla karşılaşıyoruz. Sosyal yardımların işte bütün her şeyin dağıtılabilmesi için o tür iktidar araçlarına uygun kavramlar ve kategorilerde bilginin toplanıyor. Tabii bunun iki tane kaynağı var. Bir tanesi idari kayıtlar, bir tanesi de örneklem üzerinden yapılan tahminler, ana kütle tahminleri. Şimdi bu ayrıma girmeyelim buralarda çünkü daha önce bir de biraz konuşmuştuk ama bu ikisi önemli bir ayrıştırmaya. Bir tanesi ana kütlenin tamamını idari kayıt olduğu için içeriyor. Öteki ise bir tahmin içeriyor. Dolayısıyla bir hata var. Çok ünlü bir istatistikçinin bir lafı vardır. Bütün modeller aslında hatalıdır ama bir kısmı işe yarar diye. Yani dolayısıyla istatistik buradan yola çıktığımızda da aslında bu hem gözlemden kaynaklanan hem modelizasyondan kaynaklanan hem de tahmin edicilerin teknik özelliklerinden kaynaklanan bir dizi hatanın işe yarar sonuçlar elde etmek üzere kontrol edilmesine dayanır. Yani biz hep hataya odaklanırız ve hatayı kontrol etmeye çalışırız. Şimdi tabii bu algoritmik yönetime geldiğimiz zaman yani onun daha doğrusu Ruhra'nın algoritmik yönetim kavramı etrafında açıklamaya çalıştığı

0: Öyle. Az önce söylediğim gibi aslında biz ölçülebilir ya da nicelleştirilebilir seviyeye kadar dekompoze ediyoruz bizim kavramlarımızı, soyut ve teoriden gelen kavramlarımızı. Ama bir ortada bir teorik bakış var. Yani dünyayı nasıl kavradığımıza dair oluşturduğumuz bir teorik bakıştan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda da bu teorik bakışın şöyle bir işlevi de var. Bu bir istatistiksel kamusal alan tanımlanıyor. Değil mi?
1: Teorik
0: Çünkü
1: bakış dediğin bu mu yani Haluk?
0: teorik bakış yok. Kamusal alanın bir parçası bu teori. Kamusal alandan kastettiğim şey, ortada bir teori varsa alternatif teori de ortaya çıkabiliyor. Tartışıyoruz. Bu konsepti nasıl ölçmeliyiz? Şöyle mi ölçelim, böyle mi ölçelim? Bir tartışma oluşuyor, değil mi? Mesela istatistik ofislerinin çalışma yöntemini şöyle söyleyeyim. Bir uluslararası otorite var. Yani homojen bir indikatör ölçümü gerçekleştirmesi için bütün şeyler, yani birbiriyle karşılaştırılabilir. Homojenlikten kastettiğim o. Birbiriyle karşılaştırılabilir. Fakat mesela işsizlik oranını al, işte istihdamın tanımı gerekiyor. Şimdi bu istihdamı nasıl tanımlayacağız?
1: Ha, şey, istatistik için teorik bakıştan
0: Tabii.
1: bahsediyorsun. Yani
0: Yok.
1: istatistiğin kullanımı
0: Yok.
1: için diye anladım ben
0: Yok.
1: onu.
0: Sosyal bilimler teorisinden bahsediyorum. Çünkü istatistik eninde sonunda bu sosyal bilimler teorisindeki kavramların nicelleştirmesiyle ilişkili bir şey. Bu devletin bir de buna araçsallaştırması söz konusu. Yani sonuçta adam teşvik verecek mesela. O teşvik için de konseptlere ihtiyacı var. O teşvikten bir beklentisi var. O beklenti nereden geliyor? Teoriden geliyor. İktisat teorisinden geliyor. Yani ben işte fiyat üzerinden şöyle bir sübvansiyon verirsem şu sektörde bundan bilmem hangi sektörler şu kadar fayda sağlayacaklar. Etki analizi falan yapma imkanı o zaman ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsi bir iktisat teorisinin yaklaşımına ihtiyaç duyuyor. Veya suç üzerine bir takım şeyler kuracaksa mesela ceza hukukunda şunda bunda falan onun uygulamalı kısmına girdiğimiz zaman onun için de hukuk teorisinden gelen bir şeyler olması lazım veya işte sosyolojiden gelen bir şeyler olması lazım. Çoğunlukla da böyle çok disiplinli bir yaklaşım izlemek zorunda kalıyor devlet aslında bu tür şeyleri ölçmek. Ama bütün bu meselelerin hepsi az çok şeffaf, bilinir ve replike edilebilir bir şey. Çünkü sonuçta mikro veriye ulaşma şansım varsa ben de devletin uyguladığı bu politikanın etkisini tahmin edebiliyorum aslında. Dolayısıyla diyorum ki yok onu öyle yaptın yanlış yaptın bak şöyle bir sonuç çıktı falan gibi. Kamusallaşmadan kastettiğim bu. Yani hem devletin kendisinin faaliyetlerinin daha görünür olduğu hem o faaliyetlerin nicelleştirilme süreçlerinin görünür olduğu, müdahale edilebilir olduğu. Çünkü onlar kongreler falan toplanıyor. İşte arada bir bu işsizlik tanımını değiştir diyoruz. Onun üzerine bunu yapamadım ama şöyle ek tanımlar getirdim gibi geniş tanımlı işsizlikler, şunlar bunlar falan çıkıyor. Fakat şimdi bu makine öğrenmesine geçtiğimiz andan itibaren bu teorik bakış zaten kayboluyor. Bu makine öğrenmesine geldiğimizde bir kere bireye kadar iniyor dekompozisyon. Ve bireyin davranışına odaklanıyor.
1: Çok özür dilerim. Kişiye kadar iniyor diyelim. Çünkü bildiğimiz
0: Tamam.
1: anlamda bireye denk düşmüyor çünkü hani
0: Kişiye kadar
1: kişiye kadar
0: iniyor.
1: diyelim.
0: Ve orada bir recomposition, böyle bir tekrardan derneşik hale getirip genel davranışları, çünkü teori bunu sağlıyor ya bize, o teorinin bize vaz ettiği konseptleri, kavramları oluşturmak üzere bir nicelleştirme yapmıyor. Orada kalıyor. Şimdi burada kalması demek ne demek? Artık teori diye bir şey yok. Hatta The Wired'da onun önemli yazarlarından bir tanesi The End of Theory diye bir makale yazmış mesela. Bu meseleyi tartıştığı bir makale. Çok böyle kısa bir makale olmakla beraber bayağı ses getirmiş. Bunun altında 2008'de yani bayağı önceden yazılmış bir makale.
1: O zaman teori kalmıyorsa sadece korelasyon üzerinden fikir yürüterek bir şey mi? Anlamak için soruyorum.
0: Korelasyon falan çok önemsiz. O bir alt dal. Teorinin kalmaması demek bir kara kutunun oluşması demek. Çünkü biz teoriyi nerede kullanıyorduk? Bir bilimsel olarak toplumu anlama konusunda kullanıyorduk.
1: Anlam vermekte
0: Devlet de
1: kullanıyorduk.
0: davranışları yönlendirmek için kullanıyordu.

0: Ama şimdi bu teoriden azade olunca, çünkü teoride biz sonuçta şöyle bir şey yaparsak böyle bir sonuç bekleyebiliriz gibi hipotezlerle test edilebilecek şeyler yapıyorduk. Burası bir kara kutuya dönüşüyor. Kara kutuya dönüşme demek şu demek. Artık devletin idari kayıtları veya başka türlü sosyal medyadan oradan buradan topladığı işte ve machine learning yöntem, makine öğrenmesi. Bu makine öğrenmesinde esas olan veriden gelen bilginin kullanılması. Tabii bunu işte bunu yaparken de geçen hafta üzerinde durduğumuz gibi gruplamaya, yani boyut diye adlandırdığımız değişkenlerin indirgenmesi, gruplanması veya gözlemlerin gruplanması. Yani birisi faktör analizi temelli yaklaşımlar, öteki de cluster analizi temelli yaklaşımlar. Bunun büyük veri analiz edebilecek halde uyarlanmasıyla oluşan şeyler aslında. Korelasyon da yine nedensellik belirtmeyen bunlar arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları, esas olarak aslında farklılıklar üzerinden gidiyor. Farklılıkları açığa çıkartmak üzere kullanılan bir yöntem. Ama hiçbirinde nedensellik analizi yok. Dolayısıyla bir teorik yaklaşım yok. Dolayısıyla veri ne söylüyorsa onu yapıyoruz. Ve aşırı personalize edilmiş olduğu için, bir kişiselleştirilmiş olduğu için de bu kişilerin hangi seviyede gruplanacağına da sübjektif olarak karar veriyoruz da. Yani atıyorum işte bir politik partinin seçimi kazanması için bir çalışma yürütmesi gerekiyorsa birbirinden işte farklı davranan grupları tespit edip onların içerisinde kimler varsa onlara yönelik o grupların ihtiyaçlarını ve isteklerini ve davranış biçimlerini tahmin eden bir takım modeller geliştiriyor, ama buralarda hiçbir teori yok. Tamamen atomize diyelim bir yaklaşımla bunlar üzerinden bir egemenlik kuruyor. Ve bu kara kutu olduğu için artık burada kamusal alanın da kapanması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yandan metodolojik olarak bu kamusal alan kapanıyor. Bir yandan da o veriye erişim imkanımız yok olmadığı için kapanıyor. Çünkü ben eninde sonunda TÜİK'ten bir mikro veri talep ettiğimde o mikro veriyi benim teoriden gelen kavramlar ve açıklamalar çerçevesinde ölçülmüş bir veri olarak geri alıyorum. Ama burada neyi isteyeceğim ben? Yani diyelim Google'la bir anlaşma yaptım. Google bana hepsini verdi. Bu benim klasik yaklaşımda, yani bir sosyal bilimci olarak aslında benim işime yaramaz ki. Çünkü benim istediğim gibi ölçülmüş değil. Çünkü bir teorik konsept üzerinden giden, bir teorik modelden gelen kavramlar ve kategoriler üzerinden giden değil, tam tersine veriden gelen o verilerdeki davranış modalitelerini belirlemeye çalışan, bu modaliteleri oluşturan grupların da tespitinde ya da büyüklüğünü yine ihtiyaca dönük, kullanıcının ihtiyacına dönük, müşterinin ihtiyacına dönük bir şekilde sübjektif olarak belirleyen bir yaklaşım var. Ve bunun istatistiksel olarak test edilmesi de söz konusu değil. Çünkü bir çıkarım yok ortada.
1: Güzel.
0: Asıl büyük problem bu işte. Yani burada artık kamusal alan da kapanmış oluyor. Ve bu zihniyet yerleşmeye başladığında bu bir norm haline, toplumsal norm haline dönüşmeye başlıyor. Ve asıl zaten makalenin eleştirdiği en temel nokta burası aslında.
1: Evet, ben bir de biraz önceki söylediklerine azıcık geri giderek bir şey ekleyeyim. Hani bireyselleştirme demeyelim diye sadece altını çizmek için söyledim, kişiselleştirme diye söyledim. Sen de biraz önce çok güzel söyledin. Birey deyince bir iradi gücü olan
0: Yurttaştan bahsediyoruz birey dediğimiz zaman,
1: yurttaş
0: değil mi?
1: tanımlamaya çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: dilimize en azından öyle oturdu. Şimdi burada bunu yok sayan bir algoritmik istatistiksellik üzerinden gidiyor buradaki hikaye. Evet, grupluyorlar, cluster analizi yapıyorlar vesaire ve kişisel olarak geri dönüyor. Kişilerin verilerini topluyor, kişisel olarak geri dönüyor. Ben o kendimi kişiselleştirilmiş cevap algoritmanın bana özel tırnak içinde kişiselleştirilmiş
0: Evet.
1: cevaplarıyla görüyorum. Ama burada oluşturduğu şey beni her halimle gündeme alan bir bireyi gündeme alan bir yaklaşım değil. Tam da bahsettiğimiz gibi 3-5 davranışımızı korelasyonla başka bir yerlerle birleştirip diğer o insanlardan herhangi biri yaparak, yani o sürünün bir parçası halinde bir kişi olarak görüyor bu istatistiksel yaklaşım.
0: Tabii, burada zaten o benzerlikler herhangi bir kavramsal bütünlük taşımadığı için tamamen amaca yönelik. Yani az önce vurgulamaya çalıştığım şeyi biraz açayım. Bir diyelim marketing plan çerçevesinde kullanıyor. İşte bir ürün satacak, diş macunu satacak mesela bir müşteri, değil mi? O zaman aynı kişileri, yani aynı diyelim yine milyonlarca kişiyi, 86 milyon diyelim, 86 milyonu o müşterinin satışını artırma doğrultusunda uygulayacağı marketing planını destekleyecek bir şekilde gruplandırıyor. Bir politik parti eğer şeyse, müşteri ise, o zaman o politik partinin oyunu artırmak için uygulayacağı seçim politikasını beslemek üzere gruplandırma yapıyor. O gruplar birbirinden tamamen farklı. Yani bir mesela diş macununda ikimiz aynı grupta olabiliriz ama politik partide birbirinizden farklı olabilir. Tabii bu aynı zamanda farklılıkları ön plana çıkartan bir yaklaşım olduğu için, çünkü zaten bütünleştirmede aynılıklar üzerinden gidiyoruz yukarı doğru çıkarken. Ama burada en aşağıda bazda kaldığı için oradaki gruplama farklılıklar üzerinden gidiyor. Ve bu farklılıklar da zaten toplumdaki bu yüksek antagonizmanın, yani yüksek çelişkilerin, uzlaşmazlıkların temelini oluşturuyor. Çünkü düşünsene, gündelik hayatı etkileyen en ufak bir faaliyette dahi farklılıkları ön plana çıkartan ve farklılıklar üzerinden bir eylemlilik tanımlayan ve o eylemlilik eninde sonunda tek tek bütün toplumu oluşturan kişilerin davranış modlarını belirleyen anormatif, yani herhangi bir norma da ihtiyaç duymadan gerçekleştirilmiş bir faaliyet. Dolayısıyla bugün karşı karşıya kaldığımız bu anomi halinin en temel gerek nedenlerinden bir tanesi aslında bu mesele. O yüzden de bu neofaşist hareketlerin çok sevdiği yaklaşımlar, yani onların
1: Bu
0: zihniyet
1: bir soru
0: dünyasıyla
1: daha olduğunu sanırım.
0: birebir uyuşuyor.
1: Bu farklılaştırma yardımcı oluyor değil mi? Yani
0: Tabii.
1: farklılıklarımızı biz de görüyoruz ve farklılıklar üzerinden kimlik kuruyoruz anlamına geliyor
0: Evet,
1: diye
0: ama o
1: düşünüyorum
0: kimlik
1: söylediklerinizi.
0: yüzer gezer bir kimlik yani.
1: Tabii. Yani Fenerli
0: Yani bir
1: Galatasaraylı
0: yerde,
1: olmak üzerinden kimlik kurmaya devam
0: evet.
1: ediyoruz yani.
0: Yani bir yerde seninle aynı grupta olabiliriz. Başka bir bağlamda tamamen farklı bir gruplarda da olabiliriz
1: Bu
0: birbirimize böyle
1: normal
0: karşı.
1: aslında. Aslında normal bir şey bu toplum içerisinde ama bunun kemikleşmiş ve hani büyümüş ve kimliksel
0: Ama
1: boyuta ulaşılmış
0: evet.
1: kısmı gibi düşünüyorum.
0: Ama toplumsal normlar yok oluyor işte. Bir normatif yapı kalmıyor.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla anayasaya da ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla da işte bu, o zaman bir tane norm otoritesi oluşuyor. O da tek adam diyoruz işte ona. Yani şeyde, ne bileyim, mutlakiyetçi devletler döneminde kraldı. Şimdi de neo krallar. O
1: Aynen
0: yüzden
1: öyle.
0: No Kings eylemleri çıktı ya işte. Boşuna değil yani. Çünkü o
1: Peki.
0: normatif yapı kalmayınca boşluğu o kendini aşırı güçlü hissettiren, mesyanik bir güçle donatılmış gibi davranan kişiler doldurmaya başlıyor.
1: Peki.
0: Öyle.
1: Tamam. Süremiz bitti. Bayram
0: Haftaya bu
1: günü
0: makaleden devam edeceğiz. Daha konuşacağımız epey bir şey
1: devam
0: var.
1: edeceğiz. Evet. Evet, bu haftalık süremiz bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
3: Herkese merhaba.
4: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
5: Merhaba.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Bilim bence genel olarak insanlığın
9: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
10: Problemler devam ediyor. Yani
11: tıka basa bir tarif.
12: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
5: teşekkürler.
13: Radyodan herkese merhaba.
5: Siz?
14: Kainatın tüm seslerine
15: Apaçık Radyo.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim, hatta iki hafta önce bir tribute albüm vesilesiyle de hatırlatmıştım. Bu yılın 26 Mayıs'ı Miles Davis'in 100. doğum yılını kutladığımız tarih olacaktı. 26 Mayıs 1926 doğumluydu bu efsanevi isim. Zaten bu kapsamda yıl boyunca çeşitli hareketliliklere tanıklık ettik. Eminim önümüzdeki zamanlarda da Miles Davis'i anmak adına yapılan çeşitli etkinlikleri görmek mümkün olacak. Biz de burada tarihi yaklaştığında yeniden sözünü açarız demiştik. Dolayısıyla bugünkü dünyanın cazını hiç kuşkusuz Miles Davis'e ayıracağız ama fark etmişsinizdir eminim. Bir Sonny Rollins kaydıyla başladık, St. Thomas'la. Maalesef tam da Miles Davis'in 100. doğum yılını beklerken 25 Mayıs'ta cazın bir başka efsanevi ismi olan Sonny Rollins'in hayatını kaybettiği haberi geldi. 96 yaşındaydı Sonny Rollins. Yaklaşık bir 10 yıl önce emekliliğini açıklamıştı. 10-15 yıl önce belki. Ama hiç kuşkusuz varlığını hissettiriyordu. Maalesef caz dünyasının önemli bir kaybı. Dolayısıyla bugün Miles Davis'le birlikte Sonny Rollins'i de anıyoruz. Hatta birlikte de çalışmışlardı. İşte onun bir ürünü olan bir kayıtla devam edelim. 1951 tarihli albüme de ismini veren Dig isimli kayıtla.

25 Mayıs'ta maalesef hayatını kaybettiği haberini aldığımız Sonny Rollins ile başladık ve sonrasında Miles Davis ile birlikte çaldıkları Dick isimli kayıtla devam ettik. Çünkü bu hafta aynı zamanda Miles Davis'in doğumunun 100. yılını kutluyoruz. 26 Mayıs 1926 doğumluydu Miles Davis. Cazın seyrini değiştiren isimlerden biriydi en basit tabirle. Zaten hem Sonny Rollins hem de Miles Davis hakkında öyle uzun uzadıya bir şeyler anlatmanın da pek bir manası yok. Yapıp ettikleri, daha da önemlisi ortaya koydukları onlar adına zaten söz alıyorlar. İşte bu yüzden hiç araya girmeden iki Miles Davis kaydıyla devam etmek istiyorum. Öncelikle olmazsa olmaz Miles Davis denince akla ilk gelen albümlerinden Kind of Blue'dan bir kayıt dinleyeceğiz. So What? Ve hemen ardından da bir canlı kayıt If I Were a Bell.

Bugünkü programı doğumunun 100. yılı sebebiyle yalnızca Miles Davis'e ayıracaktık ama 25 Mayıs'ta cazın yine çok önemli isimlerinden Sonny Rollins'in hayatını kaybettiği haberini alınca tabii ki burada onu da anıyoruz. Bir Sonny Rollins klasiğiyle açmıştık programı St. Thomas kaydıyla. Şimdi de canlı bir Sonny Rollins kaydıyla bitiriyoruz. Keep hold of yourself. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da.
0: Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
2: Hepinize merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Geçtiğimiz hafta iklim krizine dair dikkat çekici bir bilimsel değerlendirme yayınlandı. Bu hafta bu konuyla başlamak ve biraz daha bunun detayına inmek istiyorum. Araştırmacılar, dünyanın artık geçmiş yıllarda düşünüldüğü kadar ihtimal bir kötü senaryo rotasında olmayabileceğini söylüyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisindeki hızlı büyüme, fosil yakıtlara dayalı geleceğin eskisi kadar kaçınılmaz olmadığını gösteriyor. Bir dönem bilim insanları yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 4,5 derece artabileceğini konuşuyordu. Şimdi ise birçok araştırmacı en kötü ihtimalin yaklaşık 3,5 derece civarında şekilleneceğini düşünüyor. Bunun arkasında ise yenilenebilir enerjinin ucuzlaması, elektrikli teknolojilerin yaygınlaşması ve bazı ülkelerde emisyonları azaltmaya yönelik politikaların etkisini göstermeye başlaması var. Ancak uzmanlar bunun kesinlikle bir rahatlama nedeni olmadığını özellikle vurguluyor. Çünkü 3,5 derecelik bir dünya hala felaket anlamına geliyor. Daha uzun ve ölümcül sıcak hava dalgaları, kuraklık, gıda krizleri, eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleri bu senaryonun olası sonuçları arasında gösteriliyor. Bilim insanlarına göre bugün bile yaşanan aşırı hava olayları iklim krizinin yalnızca başlangıcı olabilir. Araştırmada kullanılan modeller ülkelerin enerji tercihlerini, ekonomik büyümesini, nüfus artışını ve uluslararası işbirliğini hesaba katıyor. Eğer ülkeler iklim politikalarından vazgeçer, fosil yakıt kullanımını arttırır ve küresel işbirliği zayıflarsa dünyanın çok daha tehlikeli bir rotaya sürüklenebileceğini belirtiyor. Özellikle okyanuslar, buz tabakaları ve ormanlar gibi dünya sisteminde geri döndürülemez değişimlerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Öte yandan mevcut politikaların değişmeden devam etmesi halinde dünyanın yaklaşık 2,5 derecelik bir ısınma yolunda ilerlediği tahmin ediliyor. Bu da Paris Anlaşması'nın hedeflediği 1,5 derece sınırının büyük ölçüde aşıldığı bir gelecek anlamına geliyor. Uzmanlar 1,5 derece eşiğinin kısa süreliğine bile geçilmesinin mercan resifleri ve yağmur ormanları gibi hayati ekosistemlerde kalıcı kayıplara yol açabileceğinin uyarısını yapıyor. Son 15 gün içinde yaşanmış iklimle bağlantılı hava olaylarına baktığımızda aslında ne kadar kritik bir eşikte olduğumuzu görmek çok da zor değil. Örneğin Güney Asya'da milyonlarca insan günlerdir 45 hatta bazı bölgelerde 46 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla yaşamaya çalışıyor. Hindistan ve Pakistan'daki aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, elektrik şebekelerine aşırı yüklenildiği bildirildi. Yapılan yeni analizlere göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu tarz ölümcül sıcak hava dalgalarının yaşanma ihtimalini yaklaşık 3 kat arttırmış durumda. Sadece Asya'da değil, Avrupa'da da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar konuşuluyor. Fransa, Almanya ve İngiltere'de Mayıs ayında normalin 10 ila 15 derece üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Uzmanlar bunun yazın ortasında değil, daha Mayıs ayında yaşanmasının oldukça sıra dışı olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan sıcaklık artışı sadece sıcak hava dalgalarıyla değil, aşırı yağışları da güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde New York'ta yalnızca 20 dakika içinde düşen yoğun yağış nedeniyle sokaklar kısa sürede nehre döndü. Metro istasyonlarını su bastı ve şehir altyapısı yetersiz kaldı bu durumda. Çünkü daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutuyor ve bu da kısa sürede çok daha yoğun yağışlar anlamına geliyor. Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde ise birkaç gün içinde neredeyse bir yıllık yağış miktarı düştü. Seller nedeniyle tahliyeler yapıldı. Altyapılar zarar gördü ve uzmanlar iklim değişikliğiyle La Niña etkisinin birleşerek yağışların şiddetini ciddi biçimde arttırdığını söylüyor. Bir başka dikkat çekici başlık ise yangınlar. Bilim insanları bu yıl Afrika ve Asya'daki büyük yangınların daha sıcak ve daha kurak koşullarla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Tam da böyle bir dönemde dünya COP31 hazırlanıyor. Ve bu yılki zirvenin bizler için ayrı bir önemi var. Çünkü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Zirvenin teması ise 3 kelimede özetleniyor. Dialogue, Consensus and Action. Yani diyalog, uzlaşı ve eylem. Aslında bu tema bugün yaşadığımız iklim gerçekliğinde çok net bir şekilde anlatıyor. Çünkü artık bilim insanları onlarca yıldır konuşuyor, veriler ortada, rekor sıcaklıklar ortada, seller, yangınlar, kuraklıklar ortada. Bundan sonra asıl mesele ülkelerin gerçekten ortak hareket edip etmeyeceği. Yani iklim krizini sadece konuşan değil, somut adım atan bir dünyanın kurulup kurulamayacağı. COP31'in Antalya'da yapılacak olması da bu yüzden önemli görülüyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede emisyon hedeflerinin yanı sıra iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları, yenilenebilir enerji dönüşümü ve ülkelerin verdikleri sözleri gerçekten uygulayıp uygulamayacakları da tartışılacak. Özellikle küresel güneyin iklim krizinden en ağır şekilde etkilenmesine rağmen yeterli finansal desteğe ulaşamaması zirvenin en kritik başlıklarından biri olacak. Ki olması gerekiyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise COP31'in artık hedef koyma değil, uygulama zirvesi olarak görülmesi. Çünkü Paris Anlaşması'nın üzerinden yıllar geçti ama dünya hala yaklaşık 2,5 ila 3 derece arasında bir ısınma rotasında ilerliyor anlık olarak. Yani artık mesele yeni vaatler vermekten çok, verilen sözlerin gerçekten hayata geçirilmesi. Üstelik tüm bu müzakerelerde fosil yakıtların tamamen terk edilmesi konusu bile hala net ve bağlayıcı bir şekilde ortaya konabilmiş değil. Bilim insanları ise küresel sıcaklık artışını sınırlamanın önündeki en büyük engelin hala kömür, petrol ve gaz bağımlılığı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye zirvenin resmi ev sahibi olacak ancak süreç yalnızca Türkiye'den ibaret değil. COP31 için kurulan ortak modelde Avustralya'da müzakerelerin yürütülmesinde merkezi bir rol üstleniyor. Özellikle Pasifik bölgesindeki ada ülkelerinin iklim krizine karşı verdiği mücadele bu yılki zirvenin en önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Çünkü Pasifik'teki birçok küçük ada ülkesi için iklim krizi artık geleceğe dair bir tehdit değil, doğrudan anlık olarak bir varoluş meselesi haline geldi. Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı topluluklar yaşadıkları toprakları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle Tuvalu gibi ülkeler dünyanın ilk iklim nedeniyle yaşanamaz hale gelen ülkeleri arasında olabilecekleri konusunda yıllardır uyarıyor. Bu yüzden COP31 öncesindeki hazırlık toplantılarının bir kısmının Fiji, Palau ve Tuvalu'da yapılacak olması sembolik olarak önemli olduğu kadar politik olarak da önemli görülüyor. Çünkü dünya liderlerinin ve müzakerecilerin iklim krizini yalnızca raporlardan değil, doğrudan bu krizin ön cephesindeki toplumların içerisinden görmesi amaçlanıyor. Aslında bu durum COP31'in temasındaki Dialogue, Consensus and Action, yani diyalog, uzlaşı ve eylem yaklaşımına da çok net yansıtıyor. Diyalog çünkü en kırılgan ülkelerin sesi daha fazla duyulmak zorunda. Uzlaşı çünkü hiçbir ülke bu krizden tek başına çıkamayacak. Ve eylem çünkü artık iklim krizinin etkileri gelecekte değil, bugün yaşanıyor. Peki dünyanın en az sorumluluğa sahip ama en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan toplulukları gerçekten korunabilecek mi? Çünkü Pasifik ada devletleri yıllardır çok net olarak iklim krizine en az katkı yaptıkları halde ilk yok olma riskiyle karşı karşıya kalanlar olduklarını söylüyor ve biliyorlar. Tüm bu tabloyu düşündüğümüzde programın başından beri söz ettiğimiz o yeni bilimsel değerlendirmeye geri dönmek gerekiyor. Evet, araştırmacılar artık dünyanın geçmişte korkulduğu kadar 4,5 derece gibi bir felaket senaryosuyla karşı karşıya olma ihtimalinin azaldığını söylüyor. Yenilenebilir enerjinin büyümesi, güneş, rüzgar enerjilerinin ucuzlaması ve fosil yakıtlara bağımlılığın eskisi kadar kaçınılmaz görünmemesi tabii ki önemli gelişmeler. Ama bu kesinlikle krizi atlattığımız anlamına gelmiyor. Çünkü bugün hala yaklaşık 2,5 ila 3 derece arasında bir ısınma rotasında ilerliyoruz. Ve bilim insanları bunun bile milyonlarca insan için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Şu anda yaşananlardan daha fazla sıcak hava dalgası, daha güçlü seller, daha büyük yangınlar, su krizleri, göçler ve geri döndürülemez ekosistem kayıpları. Artık konumuz yalnızca en kötü senaryodan kaçınmak yerine nasıl bir gelecekte yaşamak istediğimize karar vermenin zamanı. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Gelecek hafta tekrar burada buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Akşam eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam Ekin'den herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik Masa'da bulunan Selahattin Çolak'la birlikte karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bu hafta Akşam Eki yoktu. Bu 4 gün boyunca size rock ağırlıklı bir savaş karşıtı şarkılar seçkisi sunduk. Bugün farklı bir konsept olacak. Umut şarkıları ya da umuda dair şarkılar da diyebiliriz. Bu sefer sadece rock parçaları da olmayacak bunlar. Farklı türlerden umuda söylenmiş 4 şarkı. Mercedes Sosa, Elvis Presley, Journey ve Matisse Yahu sizlerle olacak. Bugünün ayrı bir önemi daha var. Haftaya pazartesi günü Apaçık Radyo'nun yeni yayın dönemi, ancak bu yeni yayın döneminde akşam eki olmayacak. Yaz döneminde bir ara veriyoruz akşam ekine. Dolayısıyla bu son program. Son programın tatile denk gelmesi biraz talihsiz oldu ama öyle gerekti. Akşam ekinden hepinize sevgiler, tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and Roll'un ters köşeleri.
1: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, teknik masada Feryal Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Anonsla başlıyor yayınımız, başladı ve müzikle devam edecek. Açık Dergi'de 25-29 Mayıs haftası Kent takibinin yokluğunda bolca müzik dinliyoruz. Bugün de iki albümden seçmeler yer alacak yayınımızda, saat 7.30'a kadar geçecek sürede. Önce Brezilya'dan Antonio Carlos ve Jocafi'ye kulak vereceğiz. 50 yıllık bir müzik ikilisi. Ardından da Gogol Bordello, We Mean It Man isimli son stüdyo albümleriyle yayında yer alacak. Evet, Antonio Carlos ve Jocafi. Bayana müziğinin büyük isimleri, son 50 yıldır büyük etkisi var Brezilya'nın kültürü üzerine bu ikilinin. Evet, Jazz Is Dead serisinden, yani Ergin Young ve Ali Şahit Muhammed'in projesinden bir plak çıkarmışlardı geçtiğimiz günlerde. İlk yarım saatimizde birlikte bunu işitelim istedik. Brezilya'dan muazzam kayıtlar, Carlos ve Jocafi ikilisinden. Şimdi siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşuyor. Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Apaçık Radyo'da haftanın son yayınındayız.

0: Açık Dergi. Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Kainatın
4: tüm
3: seslerine,
4: renklerine,
3: hey!
4: Titreşimlerine
3: apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimiz başlıyor. Antonio Carlos ve Yocafi'den Jazz's Dead kayıtlarını dinledikten sonra şimdi sırada Gogol Bordello. Varbezia'dan Balkanlara uçuyoruz. Punk, gypsy, hardcore ve teknoyu bir araya getiren muazzam Gogol Bordello ve Mean It Man isimli plakların yakın zamanda yayınladılar. Henüz fırsatımız olmamıştı Açık Dergi'de dinlemeye. Bayram tatilinde kent akibinin yokluğunu değerlendirelim dedik. Evet, Gogol Bordello'ya kulak veriyoruz. Bir Mean It Man'den seçki, bir parçalar seçkisi. Şimdi saat 7.30'a kadar geçecek sürede radyonuzda. We exist in the mystical realm and nobody knows how it works.

0: Açık Dergi.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Açık Radyo.
4: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
5: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Ködüle müzik.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Bağımsızlar.
7: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
8: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da Açık Dergi içerisinde yer alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızları Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızlar.org adresinden bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir, Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ezgi Bakçay. Bu hafta konuğumuz Demir Kapı Kolektif. Onlara merhaba diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 konuğumuz var. Reşit Şimşek, Aksu Güney, Feyza Nur Veziroğlu. Ama devamınız da var galiba, değil mi? Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk.
0: bulduk.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Kimler eksik şimdi? Bir listeyi yapalım bence. Demir Kapı Kolektif kimmiş?
2: Aramızda eksik olan 3 kişi var. Samet Yıllık, Ercan Güler Yüz ve Gökhan Esener. Bugün biz
0: Altı üyeden
2: üçümüzden.
0: oluşuyor.
2: Evet.
0: Bugün
2: Altı
0: sizler
2: üyeden
0: tabii.
2: oluşuyoruz.
0: 6 üyeden oluşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünden arkadaş olan şahane gencecik bir inisiyatifle birlikteyiz. Biraz buluşma motivasyonunuzu, ne zamandır birlikte olduğunuzu, hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?
2: Paylaşalım. Hocam bugün baktık maile, hatta tam olarak ne zaman kurduk diye. Çünkü 4 Haziran 2025'te Demir Kapı Kolektif maili üzerinden gruba mesaj atmıştım. Merhaba, ben doğdum diye. Yayından önce baktık.
1: Tam bir yaşına yaklaştık artık. 4 Haziran'da birinci yıl dolacak.
0: O zaman doğum gününe geri gidelim. Nasıl bir duyguydu o sizi bir araya getiren, böyle çılgınca bir işe giriştiren?
1: Aksu anlatsın çünkü sürecin
0: Aksu,
1: en başında
0: evet.
1: Aksu vardı.
2: Hocam biz okul projeleri sırasında 3 kişi bir olimpiyat sporcuları projesi hazırlamıştık. Türkiye'deki kadın olimpiyatlarına katılanlar, kadınlar daha doğrusu. Vallahi şehir şehir dolaşıyorduk, seti attık arabaya ekipmanlarla birlikte. Abi baktık biz 3 kişi bayağı iyi işiyor yani, bu güzel gidiyor. Sonra benim mezuniyet dönemimde Saye Kolektif'te yine Mimar Sinan'dan arkadaşlar bir araya geldik. Bir sergi yaptık. Gökhan'la da ne zamandır aklımızdaydı ya, biz de bir şeyler yapalım falan diye. Sonra işte grup arkadaşlarımıza teklif götürdük. Böyle bir oluşumun içinde sürekli olmak ister misiniz diye. Sağ olsun arkadaşlar da bizi kırmadılar. Öylece başladık.
0: Aslında gezici bir yerden başlamışsınız. Ama sonra
2: Evet.
0: da benim bildiğim kadarıyla Edirne Kapı'da kendinize bir mekan da edindiniz.
2: Evet, Reşit bunu anlatabilir sanırım.
1: Yani şöyle, evet, Edirne Kapı'da bir mekanımız var. Saye Kolektif'teki sergi zamanı özüt olarak bazı şeylerin farkına vardık. Yani kim bu konuda daha disiplinli bir şekilde yaklaşıyor, bunların irdelemesini yaptık. Tabii o konuya girmeden önce biraz not almıştım. Şeyden bahsetmek isterim. Geçmişten bugüne Türkiye'deki sanat oluşumları, daha doğrusu kolektifler ya da başka bir deyişle inisiyatif olmak hangi amaçlarla oluştu? Ortak bir dil oluşturmak üzerine olabilir ya da sisteme bir alternatif üretme pratiği olabilir. Ya da sadece var olabilmek için güç birliği yapma üzerine bir birliktelik kurulabiliyor. Bizimkini biraz bunlarla bağdaştıramıyorum. Bir ideolojik temel ortak noktası içerisinde değil. Daha çok çok farklı, her ne kadar fotoğraf bölümünde olsak da çok farklı meraklarımız ve disiplinlerimiz var. Bunları birlikte kullanmak istiyoruz ve aslında farklı disiplinleri birbirimiz arasında ne şekilde gözlemleyebiliyoruz'un bir başlangıcıydı. Mekan da buna çok elverişli. Çünkü biz bulunduğumuz mekanda aynı zamanda yeri geldiğinde spor yapıyoruz, dans ediyoruz. Aksu bu konuda bize öncülük ediyor. Ya da Feyza'nın çok farklı yetenekleri diyeyim ya da bize
2: Şahane bir yemek yapıyor
1: aktarabileceği
2: hocam.
1: tecrübeleri diyeyim, yemek yapmak gibi. Benim
2: Reşit parfüm
1: keza aynı
2: yapıyor.
1: şekilde ya belki hatırlıyorsunuzdur hocam siz de koku üzerine çalışmalar yapıyorum. Amacımız aslında bu disiplinleri bir şekilde birbirimize açmak, sunmak ve bu paylaşımı daha düzenli hale getirmek. Mekanda bizim için bu konuda gerçekten çok uygun.
2: Hocam mekanla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Mekan aslında Gökhan'ın ailesinin iş yeri. Kimya sanayi yani su arıtma tesisleri kimya sanayi işleri yapıyorlar. Fakat daha sonra yer değiştiriyorlar. Tam Demir Kapı durağındayız. Edirne Kapı Demir Kapı durağında. Kapılarımız demirden. Gökhanlar orayı boşaltınca garajı dönüştürelim dedi. Yani bir kolektifin kurulabilmesi için ne lazımsa elimizin altına gelmiş oldu. Sonra isim düşünürken şöyle bir etrafa bakındık dedik ki ya en iyisi Demir Kapı olsun bize de uygun gibi geliyor.
1: Çok
2: Güçlü de
1: uzaklaşmaya
2: bir
1: gerek
2: duyusu
1: yok.
2: var
1: Evet.
2: aynen. Böyle kuruldu.
0: Aslında hani tabii ki mekanın kurulması için gereken imkanlar bir an ortaya çıkmış ama sizde hazır olan o irade birbirinize duyduğunuz belki de ihtiyaç olmasaydı bu da hayal edilemezdi. O yüzden belki 6 kişi birbirinizi olabilecek en geniş anlamıyla beslemek, Feyza'nın kurduğu sofralar gibi beslemek anlamında buluşmuşsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Olduğunuz mahalleyle temasınız, komşuluk ilişkileriniz, o demir kapıların açılma ihtimali var mı? Bunu nasıl tasarladınız? Yoksa hakikaten hani bu 6 kişilik bir dünya olarak mı düşünüldü?
2: Yani biz aslında bulunduğumuz mekanla iletişime olabildiğince açık insanlarız her birimiz. Özellikle baharın gelmesiyle kapılarımızı ardına kadar açıp çiçekler ektik. Ve bütün sanayideki çevrede buna tanık oldu. Çiçekleri güneşe çıkarttık, oturduk başlarında bekledik. Şimdi orası için çok farklı kalıyoruz şu an için. Ama buna zamanla alışmaya başladıklarını ben kendim hissediyorum. İlk orada bir sene önce var olmaya başladığımız zamanla şu ana kıyasla gerçekten bence çok fark var. Bunu diğer arkadaşlarım da bence hissediyordur. Ama şu anda tabii ki hepimizin ürettiği konular farklı olduğu için her birimizin orada görünür olması şu raddede bence çok mümkün değil. Özellikle de ben mesela new işler üretiyorum. Ama zamanla alışabildiklerini ve bizi de algılayabildiklerini hissediyoruz diyebiliriz. Dışarıya açılma noktasında yani kolektife başka üyeleri dahil edebilme noktasındaki ayağa gelirsek de ilk olarak bizim kendi içimizde bir tam anlamıyla oturmamız gerektiğini düşünüyoruz bu konuda hepimiz. Kendi sistemimizi oturttuktan sonra belki üye olarak olmasa dahi katıldığımız veya oluşturduğumuz sergiler içerisine artı bir farklı disiplinlerden ilaveler yaparak sanatçılar aramıza almayı biz de çok istiyoruz.
0: İnisiyatifler ve bizim bağımsızlar dediğimiz alan üzerine bu program sizin de takip ettiğiniz gibi biz hep şuna bakıyoruz. Acaba özgün olan şey ne? Birbirine çok benzeyen, çok akraba olan bu yapıların her birinin aslında başka ihtiyaçlara cevap verdiğini, kendi aslında kimyasının farklı olduğunu, sizin durumunuzda olduğu gibi kimyasının farklı olduğunu hissediyorum ve bu çok umut verici ve çok aslında insanın hayal gücünü de tetikleyen bir durum. Siz fotoğraf bölümündeki karşılaşmanızdan, Saye Kolektif'teki pratiğinizden en sonunda Demir Kapı Kolektif'e kadar varmışsınız. Ve bugün hala açık olan Merdiven Art Space'te izleyebileceğimiz şahane bir sergiyle de izleyicilerle buluşmuşsunuz. Biraz
2: Buluşacağız hocam.
0: yani
2: Buluşacağız.
0: bu
2: Evet.
0: evet yarından
2: 5
0: itibaren
2: Haziran'da hocam. 5 Haziran'da.
0: Yayınlanacağı için de programımız 5 Haziran'a davet de etmiş olalım sergimize. Kör Düğüm sergisi sizin Demir Kapı kolektifi olarak hazırladığınız ve Yusuf Murat Şen hocamızın küratörlüğüyle gerçekleşen bir
2: Evet.
0: sergi. Şimdi şurada biraz kafam karıştı. Bu kadar umutlu, bu kadar gencecik, bu kadar cesur bir ekip birdenbire kör düğüm diye bir kavramla çıkınca dedim bunların kesin aklında bir şey var. Acaba bizi nereye götürmek istediğiniz o kavramla biraz da onu konuşalım isterim.
2: Eğer herkes uygunsa ben sözü almak isterim.
1: Tabii ki.
2: Şöyle ki şimdi aslında ilk sergimiz bizim Ankara'da oldu. Unite ortak mekanda, yine bir kolektif mekanda kör düğümün ilk sergisini açtık. Şimdi İstanbul'a bu sergiyi taşımak istediğimizde de aslında tam sizin kastettiğiniz o çıkmazları açtığımız noktaya geliyoruz. Bu sefer kör düğüm ilmek sergisi olarak açılıyor sergi. Burada artık o kör düğümün çözülmeye başladığını ve bizim bireysel o çıkmaz hikayelerimizin açıldığını, ilmek ilmek nasıl ortaya çıktığını görüyor olacağız. Dolayısıyla aslında yani işlerimizin her biri bizim bireysel olarak kendi hayatlarımızdaki kör düğüm, yani çıkmaz olarak gördüğümüz noktalara temas etmekle birlikte bizim bir arada oluşumuzda bu kör düğümleri açan şey olarak var oluyor. Dolayısıyla aslında kör düğümün anlamı bu, ama bu sergide birazcık onun açılımı gibi çözülme anını tanık olacağız diyebiliriz.
0: Sergiyle ilgili sorumu sürdüreceğim fakat dediğim gibi bağımsızlığı konuşuyoruz, bağımsızlara olan ihtiyacı konuşuyoruz. Siz bunun sorunlarla, ülkedeki üretim koşullarıyla kurduğumuz bireysel ilişkideki tıkanmayı aşan, yani kör düğümü ilmekle aşan bir
2: Yani
0: çözüm
2: bağımsız
0: olduğunu.
2: sanatçı olmanın günümüzde çok büyük çıkmazları var. Bunlardan en belki başta geleni gündüz çalışıp gece üretmek zorunda olmak. Aynı anda birden fazla kimlik taşımaya çalışmak veya görünmez bir emek sömürüsüne maruz kalmak gibi birden fazla çıkmazı var. Dolayısıyla da bağımsız birer sanatçı olarak var olmak şu anki konumda bence biraz zor. Dolayısıyla biz bu yüzden aslında bir kolektif olarak bir araya gelerek birbirimizin eksik kaldığı veya çıkmazına denk geldiği noktada birbirimize temas kurarak, müdahalede bulunarak hep beraber bu süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde daha cesaretsizce ilerleyen bir mücadele alanı oluyor. Daha insanı yalnızlaştıran da bir mücadele alanı oluyor. Dolayısıyla kolektif olmanın da böyle bir dayanak noktası olduğunu düşünüyoruz. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz ufak ufak çeşitli sergilerde yer almaya başlamıştık kolektiften önce. Ve yani bugüne kadar bize kimsenin anlatmadığı çok absürt şeylerle karşılaştık hocam. Yani hem
1: Yani
2: kamuda
1: kişisel tecrübelerimiz ayrı ayrı. Hı.
2: evet, hem kamuda hem de özelde bu alıcıyla üreticiyi yan yana getir. Artık piyasa diyorlar çünkü açık bir şekilde. Bu gücü elinde tutan insanların davranışları hem sanatçıya, yani biz işte sanatçı olduk çok iyi şeyler yapıyoruz anlamında söylemiyorum ama ciddi bir emeğimiz var. Emeğimizin karşılığı bir şeye bir dönüşüyor, bir esere dönüşüyor. Fakat oradaki en değersiz şey siz misiniz gibi davranılıyor. Bir de bu zincirde de böyle devam ediyor. Yani açık çağrı yöntemi en çok kullanılan. Açık çağrıya katılıyorsunuz. İşte birilerinin beğenisine kalmış artık o. Bunların bu kadar

0: sergileniyorsun. Z'de de o zaman bunlar herhalde şey, kendilerine pek güvenmiyorlar ve referans alıp onu alıyor. Hadi sergilendiniz. Baskı maliyetlerini zaten daha sonra belki başka bir programda konuşuruz. Hadi onu yaptınız. Fiyatlandırmadan tutun hocam satışın sonuna kadar. Yani inanılmaz absürt şeylerle karşılaştım ben. Kamusal alanda da başka bir versiyonu bunun. Ve hiç bir insanın onuruna yakışmayacak şekilde ki bu davranışlar çok üzücü. Yani biz bir de Mimar Sinan gibi bir kurumdan çıkıyoruz. Bizim fotoğraf bölümündeki hocalarımız çok güçlüdür, çok iyi niyetlidir. En başta çok iyi insanlardır. Buradan orayı görmek daha da böyle kontrast yarattı. Ve bir de bunların hiç konuşulmuyor olması beni çok üzdü. Yani bize kimse demedi ki hani böyle böyle çıkacaksınız ama böyle böyle insanlar var. Şöyle şöyle olacak. Başınıza bunlar gelecek. Ne yapabiliriz? O zaman demek ki prodüksiyonu kendimiz üstleneceğiz. Çünkü biz bir yandan da sergi açarken baştan sona sosyal medyasından grafiğine, bulunacak mekanın düzenlenilmesine, Yusuf Murat Şen hocamızın küratörlüğüne öyle güzel birliktelik kuruyoruz ki baştan sona bir yapıyı üretimi de dahil olmak üzere sonuçlandırmayı öğreniyoruz. O yüzden de kolektif olmak inanılmaz güçlü bir şey ve çok gerekli.
1: Ve de zor. Bu
0: Evet.
1: yüzden hocam şöyle bir soru yazmıştım ben de. İnisiyatif olmak, inisiyatifi almak mıdır? Yani burada çok ilginç bir şey var. Yani akademik sanatı övmek için söylemiyorum, yüceltmek için söylemiyorum ama Aksu'nun söylediklerine ben de katılıyorum. Çünkü akademide kendisini sürekli geliştiren, yontan bir tohum var. Kendisini bir yandan filizlendirmeye çalışıyor ama dışarıya çıktığında bir balta halihazırda onu bekliyormuş gibi bir durum. Tek başımızayken bu sanat üreticisi çok daha hızlı yok olmaya müsait ama birlikte olduğumuzda en azından bu görünürlüğün hiçbir sözümüz olmasa bile söyleyecek. Bakın biz beraber el ele tutuşarak bunu yaptık diyebilme imkanını bize tanıdığını düşünüyorum. Bu yüzden inisiyatif olmak gerçekten belki de bunu almak bir bakıma. Tabii kelime karşılığı inisiyatifin çok enteresan. Yani Türkçe'ye baktığımızda öncelik ya da üstünlük gibi kelimelere daha yakın görünüyor. Ama bu çok sorgulanacak bir şey bana göre. Yani İlla bu önceliği barındırmak zorunda da değil. İçinde özgürlük olan bir şey gerçekten hiçbir şey yapmadan yani bir bakıma aslında kolektifin amacını da düşündüğümüzde biz illa sürekli sergi yapmak zorunda değiliz. Yeri geldiğinde bence bir sanat üreticisi nadasa bırakabilmeli üretimlerini. Öyle düşünüyorum. 2 ay hiçbir şey yapmadan durabilmek kötü bir şey değildir. Bu hızlı üretimin de tüketime çok büyük bir katkı sağladığını düşünecek olursak yeri geldiğinde durmamız gerekebilir. Ama bu en azından varoluşunun bir güç potansiyelini çağrıştırsa da çemberi derinlemesine düşünmemize fırsat verdiğini düşünüyorum bu inisiyatif alma durumunun. Bir de çok uzatmadan uzun zamandır ilgilendiğim bir şey var onu söylemek istiyorum. Yani özellikle Cumhuriyet'in 50. yılında birçok heykel yapılmış sipariş üzerine. Mesela bunlardan bir tanesi Muzaffer Ertoran'ın 73 yılında yaptığı bir heykel. Bir işçi heykeli, ya yani Almanya işçi göçünü bize doğrudan anımsatabilecek bir heykel. Zaman içerisinde bulunduğu semtte bazı müdahalelere maruz kalıyor ve kollarını ya da işte başının belirli kısımlarını kaybediyor. Aslında heykel zaman içerisinde bir torfa dönüşüyor. Ve bence kolektif olmak ya da inisiyatif almak bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü sanırım ilk kuşak inisiyatiflerinden birisi 96'da kurulan Hafriyat grubu. Bu noktada hiçbir fikrim yok şu an. Sadece sesli düşünüyorum. Belki dediler ki biz bu konuda bir şeyler yapalım. Yani bu heykel için ne yapabiliriz arkadaşlar? Ve bir Vinç kiraladım.

0: oluyorlar. Bu galiba 2010'da oluyor. Ve diyorlar ki biz bu heykeli buradan götürelim. Yani işte o hafriyat grubunun o vinç kiralama konusunda onu bulunduğu konumdan alma isteği bana göre tam olarak kolektifin ya da işte bu bahsettiğimiz inisiyatifin değerini gösteriyor. Ya da heykelin bir anda kaybolması üzerinden bir farkındalık yaratma güdüsü tam olarak inisiyatifin değerini gösteriyor.
1: Evet tabii hafriyat bir yandan da sizinle çok yakın bağlantılı çünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi akademi kökenli bir inisiyatif oluşuyla bugün hala üretim alanında çok saygı duyduğumuz sanatçıları bir araya getiren bir yapı olarak hafızalarımızda bu tophanedeki işçi anıtının da başına gelenler hem işçi sınıfının hem sanatçı zanaatçı bizlerin başına gelenler için çok sembolik bir olay gerçekten çok iyi hatırlattın. Bunu hatta hatırlayacak olursanız en son İstanbul Bienalinde de yine bir Brezilyalı sanatçı olmalı genç bir kadın sanatçı bu heykele dair ona saygı duruşunda bulunan bir işle katılmıştı Biennale. Bu tür ortak belleğimizde bu tür imgeler gerçekten çok var ve bunların hepsi bizi hani belki de kendi alanımızı birlikte onarmaya davet ediyor. Sizin tanımladığınız biçimiyle işte inisiyatif belki şu kelimeyi de eklemek lazım. İnisiyasyonla aynı kökenden geliyor. Yani başlatmak demek. Bir şeyi başlatmaya, bir de bu yoldan gidelim demeye, bir kapı daha açmaya, o demir kapıları hani ağır da olsa sizinki bence hoş da bir imge bir kez daha. Çünkü hani açması kapatması zor, ağır olabilir ama aynı zamanda bir sorumluluk almayı, bir sığınak, bir yuva kurmayı da ifade eder. Sanırım o sığınaklara da ihtiyacımız var. Kendinizi mekanın içine kapatmadan ama özelliğimizi ve özgürlüğümüzü sağlayabileceğimiz alanları açmak gibi geliyor bana bağımsızlardan biri olmak. Siz anlatırken de not alıyorum yani Unite'la buluşma, Saye ile buluşma, oradan işte Apaçık Radyo'yla, oradan işte bağımsızlar ekibi olarak bizlerle buluşmanız. Hep şunu fark ediyorum aslında evet tanımladığınız gibi sert bir ve dışlayıcı kendi içinde güç ilişkileri çok zorlayıcı bir kültür sanat alanından bahsediyoruz ama galiba hafifçe bir perspektifi değiştirdiğimizde bu alana rağmen kendi yollarını bulmaya çalışan o kadar çok inisiyatiften o kadar çok bağımsız mekandan kolektiften söz ediyoruz ki biz bize baktığımızda da sanki o çekirdekteki güç alanı daha dar ve daha belki de küçük ve zayıf gözüküyor. Bizim kapsadığımız alanın genişliği düşünüldüğünde ve üstelik de niyetli olduğumuz şeyin zorluğuna rağmen sizlerin ifade ettiği gibi ne kadar büyük bir heyecan ve umutla bu işe girdiğimiz düşünüldüğünde galiba çoğunluk biziz bu durumda. Bunu kutladığımız her seferinde bu her programda bunu kutladığımız bir an oluyor gerçekten kendi içimde iyi ki buluşmuşuz dediğim bir an oluyor ama Feyza'nın da başlattığı yerde sonra konu açılıyor muhabbet ve zorluklarına da geliyoruz tabii ki ister istemez ama sizin acaba tespit ettiğiniz hani bu bir inisiyatifin bir kolektifin yolculuğunda ya arkadaşlar şununla biraz titiz olmak lazım galiba şuralar biraz daha özen istiyor dediğiniz yerler var mı?
2: Var hocam. En dertli bendim bu konuda. Öncelikle yani kolektifin değerini, anlamını biliyor olmak önemli. Bir kolektife dahil olacaksanız, olacaksa arkadaşlar, iş bölümü ciddi bir problem yaratıyor hocam. Yani oradan çıkan sorunlar bütün kolektifin aurasını değiştiriyor. Biz de böyle minik bir problem yaşadık. Daha sonra bu konuyu sağ olsun Yusuf Murat Şen hocamız bize çok iyi yönlendirme yapıyor. Çok iyi yani varlığıyla yapıyor bunu. Çok minik cümleler kuruyor ve bir sürü şeyin kapısı açılıyor ve o şeyler sorun olmaktan çıkıyor. Ve biz oturduk konuştuk. Biz bu kolektifi nasıl algılıyoruz? Beklentilerimiz neler? Yazdık her birimiz, okuduk her birimiz. Ondan sonra daha açık ve net olmaya, iş bölümü yaparken bunu bir eşitlikçi bir yerden bakarak yapmaya, her birimizin buna gönüllü olarak katıldığımızı unutmamaya, özen göstermeye davet ettik birbirimizi ve her gün bir önceki günden daha iyi olmaya başladı. Ve sizin de dediğiniz gibi hani başka bir perspektiften bakmaya başlayınca başta zorlayıcı oluyor. Evet, bir sürü insan belki bunun için hani böyle bir şeyi başlamıyor, cesaret edemiyor. Fakat dediğiniz gibi şu sıralamaya bakarsak eğer işte kalabalık oluşumuzdan dolayı biz ilk sergimizi bizi tanımayan bir mekanda yaptık. Çünkü başka bir arkadaşımızın kafasında şu vardı: bizi her mekan kabul edebilir. Ve bu gerçekten işledi. Benim tek başıma düşünebileceğim bir şey değildi. O onun perspektifiydi. Ve bu perspektifçi bir yerden yaklaşım sergiledi. Sonunda da işte bugün Açık Radyo'dayız. 5 Haziran'da Merdiven Art Space'teyiz. Başka yurt dışı bağlantıları kurmaya çalışıyoruz. Çünkü Ercan Güler yüz arkadaşımız Almanya'da. Orada yaşıyor. Aslında hiç de o kadar zor değilmiş. Fakat sorumluluk çok önemli ve insan bir şeye ne kadar emek veriyorsa, ne kadar sorumlu hissediyorsa ve bunu hep beraber yapmayı becerebiliyorsa o gerçekten kendi kendine yol alıyor ve büyüyor. Buna çok inanıyorum. Yani bizi dinleyen insanlar da feyz alabilirler. Sorumlu arkadaşlar seçerlerse kolektife ya da birbirlerine güveniyorlarsa, bir araya gelirlerse çözülmeyecek sorun yok.
1: Valla Aksu anahtarları verdi. Anahtar testin bir konuşmaydı gerçekten. Son dakikalarımıza da giriyoruz. Lütfen eklemek istediklerinizi paylaşın bizimle. Siz unutmuş olmayalım. Feyzacığım sen ne diyorsun bu anahtarlara?
3: Yani bir ara gerçekten epey bir sıkıntı yaşadık. Hem de tam ilk sergiden sonrasında olan bir konuşmaydı bizim de kendi aramızda. Ama günün sonunda hepimizin ortak zeminde buluştuğu payda şeydi. Yani tabii ki birlikte üretmek önemli, ortaya bir eser çıkartmak o süreçte. Ama bundan ziyade sürece odaklanmaktı. O yüzden işte birlikte kitap kulüpleri yapmaya başladık ve her şeyin yanı sıra günlük hayatımızı paylaşma meselesine kadar indirgedik aslında olayı. Çünkü o zaman gerçekten kolektif olunmaya başlanıyor. Yani sadece bir sergi süresince birbirimizle birlikte olmamak, hani birimizin herhangi bir günlük hayat meselesi, atıyorum kapısı kilitli kaldı, çilingir çağırması gerekiyor. Bununla ilgili de birbirimizi koşmayı öğrendiğimiz bir süreç oldu. O yüzden kıymetli olan tarafı kesinlikle bu, Aksu'nun da belirttiği gibi.
1: Tam anahtarlar demişken çilingir örneğin güzel oldu. Ben Demir Kapı Kolektifi bir tür böyle çilingir gibi hatırlıyor olacağım bundan sonra. Kısa sürede bu kadar pratik ve aslında iyi tanımlanmış çözümler üretmiş olmanız çok etkileyici bence.
3: Teşekkür.
1: Siz ne dersin son olarak?
0: Hocam son olarak kolektif olmak bence insanın eline kalem alıp yazı yazması gibi bir şey. Okumak çok farklı ama o kalem elinize gelip bir şeyler yazma düşüncesiyle, amacıyla defterin başında durduğunuzda ilk başta kendi süzgeçlerinizdeki delikleri yeniden sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu da hem avantaj hem dezavantaj olarak kolektifin bir ögesi diye düşünüyorum. Yazmak çok değerli.
1: Harikasınız. Çok çok teşekkürler. Bu kadar kısa bir sürede belki bizim de bu bölümler boyunca biriktirdiğimiz bir sürü şeyi kapsayan bir konuşma yaptık sizinle. Çok teşekkürler paylaştığınız her şey için. 5 Haziran'da Kör Düğüm İlmek sergisindeyim. Bu çok beni ilgilendiriyor. Ama onun dışında yolu düşenler Edirne Kapı'da adresi almışlardır diye düşünüyorum. Çilingirler orada sizi bekliyor olacaklar.
2: Herkesi bekleriz.
1: Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aksu Günay, Reşit Şimşek, Feyza Nur Beziroğlu'yla birlikteydik. Daha devamı da var. Ercan Güler yüzde Samet Yılağ'a da buradan selam söylemiş olalım.
3: Gökhan
1: Buradan kulaklarını çınlattık. Yusuf Murat Şen hocamızın da emeklerine sağlık. Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine Sevgiler, saygılar.
3: Teşekkür ederiz tekrar.
2: Teşekkür ederiz hocam davet için.
4: Teşekkür ederiz.
5: Bağımsızlar.
6: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
7: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek 7 yayın dönemimizin ilk Açık Dergisi'nde. İlk Sema Aytun'a ben, teknik masada Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz sizlere. İyi bayramlar, sevdiklerinizle. Mesut günler, hoşça kalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hatice Günaydın'a teşekkür ederiz.
2: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
3: Reklamlar.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yiğit Hamaratgil ve Ayşe Esmerer'e teşekkür ederiz.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam yeşiller, maviler ve ay üzerine yazılmış şarkılar dinleyeceğiz. Programın ilk bölümünde yeşiller üzerine yazılan şarkılar var. Güneş, ağaçlar, yapraklar, kuş sesleri, çayırlar, minik dereler ve ormanlar üzerine şarkılar dinleyeceğiz. Dinleyeceğiniz parçalar sırasıyla Jethro Tull'dan Songs from the Wood, Renaissance'dan Carpet of the Sun, Wishbone'den Leaf and Stream, Pink Floyd'dan Grantchester Meadows, The Moody Blues'dan Watching and Waiting ve bu bölümün son parçası olarak The Beach Boys'dan A Day in the Life of a Tree dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam yeşiller, maviler ve ay üzerine yazılmış şarkılar dinliyoruz. İlk bölümde Jethro Tull, Renaissance, Wishbone Ash, Pink Floyd, The Moody Blues ve Beach Boys'tan yeşil şarkılar dinledik. Sırada maviler ve ay var. Su, göl, deniz, ay ışığı ve gece üzerine yazılmış parçalar dinleyeceğiz. Neil Young'dan Harvest Moon, Camel, Spirit of the Water, Star Castle, Lady of the Lake, Fleetwood Mac, Albatross ve son olarak da Nick Drake'den Pink Moon dinleyeceğiz. Değerli destekçilerimize, bizi dinleyen herkese ve bu yayını size ulaştıran sevgili teknik ekibimize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

0: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
1: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
0: We will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Kainatın tüm sesleri
5: Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selçuk Tepeli ve Deniz Genç'e teşekkür ederiz.
7: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
8: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte sıra dışı bir albüm dinleyeceğiz. Gitarist Ava Mendoza ve efsanevi davulcu Hamid Drake'i bir araya getiren Alive Alone, Alive Together adlı albümden örnekler yer alacak bu akşamki programda. Ava Mendoza, Brooklyn merkezli avantgarde rock, noise, jazz ve metal tınılarını virtüöz seviyesindeki tekniğiyle birleştiren sıra dışı bir gitarist, Bill Orcutt Gitar Quartet üyesi olmasının yanı sıra Unnatural Ways ve Mendoza Hof Revels gibi projeleriyle de tanınıyor. Hamid Drake ise serbest caz ve doğaçlama müziğin dünya çapındaki en köklü yaşayan efsanevi davulcularından bir tanesi. Peter Brötzmann, William Parker, Don Cherry gibi devlerle yaptığı çalışmalarla gerçekten caz tarihine yön veren isimlerden bir tanesi. Bu akşam dinleyeceğimiz albüm Mendoza'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa turneleri sırasında canlı olarak kaydedilen yüksek enerjili parçalardan oluşuyor ve geçtiğimiz hafta Burning Ambulance müzik etiketiyle yayınlandı. Albümün adı Alive Alone, Alive Together, yani tek başına canlı ve birlikte canlı. Bu da albümün yapısını özetliyor aslında. Albüm 8 parçadan oluşuyor. 4 parça Ava Mendoza'nın solo elektrik gitar performanslarından, diğer yarısı ise Hamid Drake'le olan davul gitar ikili doğaçlamalarından oluşuyor. Mendoza bu albümde daha önceki stüdyo albümleri olan New Spells ve The Circular Train çalışmalarındaki besteleri canlı sahnede, seyirci önünde radikal bir biçimde yeniden yorumlayıp dönüştürmüş ve Hamid Drake'in katılımıyla da yeni materyaller eklenmiş. Albümden ilk olarak bir solo parça dinledik, Pink River Dolphins. Canlı kaydedilen albümleri bildiğiniz gibi sizlere kesintisiz olarak dinletiyorum. Programın sonuna kadar dinleyeceğimiz parçalar önce 3 solo Ava Mendoza parçası Sun Gun, Cypress Crossing ve Apart From. Ardından da Hamid Drake'in katılımıyla Dust From The Mines, Irene Goodnight, Mama Koça ve New Ghosts adlı parçalar olacak. Evet, şimdi sizleri Ava Mendoza ve Hamid Drake'le baş başa bırakıyorum.

0: Bu akşam Aşağı Mahallede sıra dışı bir albümden örnekler dinledik. Gitarist Ava Mendoza ve davulcu Hamid Drake'i bir araya getiren Alive Alone, Alive Together adlı albüm, avantgard cazın ve deneysel rock'ın sadece teknik bir ortaklığı değil, iki farklı kuşağın, iki radikal vizyonun sahnede birbiriyle çarpışıp aynı anda birbirini var etme hikayesiydi adeta. Ava Mendoza'yı önce solo olarak 4 parçada ve daha sonra da Hamid Drake ile birlikte ikili olarak canlı kaydedilen 4 parçada dinledik ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selçuk Tepeli ve Deniz Genç'e teşekkür ederiz.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. Chappelle Roan'la başladık. Good Luck Babe. 2024'ün büyük hitlerinden biriydi. Ve gerçekten de hani çok bayağı sükse yapmıştı. İlk albümü 2023'te mi ne çıkmıştı? Rise and Fall of a Midwest Princess. Ve o tarihten beri sürekli yükselişte, sürekli isim üzerinde, sürekli gözler önünde olan bir pop divasına dönüşme yolunda hızla ve emin adımlarla ilerliyor. İlk defa açılıyoruz. Bu hafta zaten böyle bayağı bir pop ve hatta zaten kadın pop üzerinde biraz duracağız. Bütün plaklar o canlıda, o hikaye etrafında dönecek. Chappelle Roan da işte o anlamda enteresan bir genç ablamız. Sadece bir albüm var şimdilik ama yakın zamanlarda da hani single'lar yayınlamaya devam etti. O yüzden de yeni bir albümün eli kulağındadır diye tahmin ediyorum açıkçası. Geçtiğimiz sene 2-3 tane yeni single yayınladı. Bu çaldığımız şarkı da Good Luck Babe'de 2024'te yayınlanmıştı ve gerçekten de baya bir sükse yapmıştı. Öyle.
0: Evet, yani bu yeni dalga diye belki tanımlayabileceğimiz kadın pop starlar arasında öne çıkanlardan bir tanesi. Ya işte mesela son yıllarda işte Sabrina Carpenter var, işte Olivia Rodrigo var, Billie Eilish zaten var falan. Sonra işte bu Charli X öyle. Değil mi? Sanırım o
1: Aynen.
0: şekildeydi. Yani, o bayağı bir revaçta. Ondan sonra onların arasından sanırım duruşuyla hem şarkılarıyla hem de imajıyla falan da biraz farklılaşıyor. Görebildiğim kadarıyla.
1: Aynen yani ve öyle bir dediğin gibi öyle bir dalga var, yeni bir dalga var. Hani bilmiyorum hani ne kadar bunu Taylor Swift'e, Lana Del Rey'e şey yapabiliriz, yaslayabiliriz. Ama gerçekten de böyle bir dalgada 2020'li yıllarda üst üste çok ciddi şeyler var. Senin dediğine ek olarak Addison Rae var mesela. Hani o da çok gözde bu aralar. Hem görüntüsüyle hem imajıyla hem içeriğiyle vesairesiyle. Dolayısıyla da hani böyle bir durum mevcut. Ve hani alıcısı da var ve böyle hani bağımsız ama ancak ana akımın şeylerinden de etinden sütünden de faydalanmaya bakan, özellikle de stream dünyasının içerisinde çok büyük böyle kendilerine pay almaya çalışan ve enteresan yani değişik kadın müzisyenler gerçekten de. Hani bizim çok fazla ilgilendiğimiz bir canlı değil. Hani çok yani ya da şöyle diyeyim, Efkan kadar heyecan duymadığımız bir canlı olsa da yine de gerçekten de güzel şeyler çıkıyor ortaya.
0: Ya ben tabii eminim güzel şeyler vardır. Ama lafını bölmüş gibi olmayayım. Devam edersin. İster istemez tabii işte hayat temposu, aslında günlük hayatta diğer müzik dinleme alışkanlıklarının falan biraz gerisinde kalmak durumunda oluyor. Aslında onunla biraz alakalı. Yani hem tabii kuşak farkı hem de günlük yaşamınla paralel götürememe durumu söz
1: Elbette.
0: konusu.
1: Yok,
0: Yani
1: zaten işin
0: doğru.
1: esprisiydi. Yani
0: Evet.
1: ne bileyim 2000'li yıllarda da hani pop hikayesini çok böyle dolu dolu takip etmiyorduk. Sadece işimiz gereği veya işte
0: Evet.
1: konumuz gereği falan bakıyorduk ama buralar
0: Yani bir
1: gerçekten de
0: çalsam
1: enteresan.
0: mesela bunları şey yaparsın.
1: Aynen. Ama gerçekten de enteresan şeyler oluyor. Mesela hani şeyi unuttuk, mesela Lola Young, o da genç kadın müzisyenler arasında. O da bayağı geçen sene özellikle bir fırtına yaratmıştı. Tabii ki bunların hikayesinde hani yeni dönem ve yeni medya, özellikle sosyal medya üzerinden hani bir rol alma gereği olduğu için kendini çok fazla ve hızlı yenilemek ve bir şeyler ortaya koymak zorundalar. Dolayısıyla da muhtemelen öyle bir baskı da söz konusu. Çünkü sürekli gündemde olmaları gerekiyor. Çünkü gündem para ediyor içerikten ziyade. O yüzden de hani farklı bir denklem içerisinde tabiri caizse dans etmek zorundalar. Bu da onların aslında kariyerleri için en büyük zorluklardan biri olsa gerek. Geleneksel eski zamanlara göre.
0: Doğru. Aklıma geldi Lord. O mesela dönüştü. Biraz daha mesela hem içeriği hem de imajını buraya da. Bu da yeni dalganın şeyine çerçevesine doğru yani şey yapmaya, tasarlamaya başladı. Hani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. O da kendine yer buldu tabii bu arada.
1: Evet, yani mesela bunlara göre daha eski kalıyor.
0: Daha eski açıkçası. Kalıyor.
1: Hani evet. Artık şey geldi hani veteran gibi duruyor bunların yanında tabii ki. Ama şey enteresan bir dünya. Ve arada gerçekten yani çok güzel şarkılar ya da bilmiyorum onların dünyası içerisinde belki ürünler demek gerekir. Çok dikkate değer ve hakikaten de hoş şeyler de ortaya çıkıyor. Bence bu çaldığımız şarkı onlardan bir tanesi. Bir yerde karşıma çıktı, dinledim, hoşuma gitti ve bir yerde de 7. single'ını buldum, aldım mesela. Hani ki artık hani bu yeni şeyler falan hiç o kadar da eskisi kadar ucuz olmuyor. Ama alma isteğini hissettim gerçekten de. Durum öyle. Evet, bu hafta bu yeni dalga pop dönem kadın müzisyenlere yer vereceğiz. Bu programın bir özelliği de bu tesadüfi bir şey. Hani planlanmış bir şey değil. Çalacağımız bütün plaklar birbirinden enteresan renkli plaklar ya da şeffaf plaklar. Mesela bu kıpkırmızı bir single. Bundan sonra çalacaklarımız da kendi çaplarında bayağı enteresan. Onları da hani sırasıyla değiniriz. Ama dilersen bunun B yüzüne hemen bir geçelim. Sonra da devam edelim. Evet, Chappell Roan'la devam ediyoruz. Read and Make Out.

0: Chappell Roan. İlk önce Good Luck Baby çalmıştık. Şimdi onun B yüzü Read and Make Out'ı çaldı. Bir demoydu. Bir demo kayıt ama hani önceki albümde falan yer alan bir şey değil. Dolayısıyla bu da hani o dönem içerisinde yeni bir şarkı. Evet, yeni dönem kadın pop müsiyenlerine yer vereceğiz dedik programda. Şimdi sırada bakır renginde bir plak var. Böyle çok enteresan gerçekten de rengi. Hani bu albümün en hani ilgi çeken özelliklerinden bence bir tanesi plağın bizzat kendisi. Çünkü o renkte çok fazla rastlamıyorsun. Hani şeffaf oluyor, kırmızı oluyor falan. Böyle bakır rengi, böyle enteresan bir kahverengi tonu. Kahvenin turuncu arası bir şey. Hani enteresan şeylerinden biri bu. Ama diğer tarafı da tabii ki yine bu aralar çok istim üzerinde olan ve gerçekten de çok fazla beğenilen, çok fazla takip edilen yeni dönem kadın müzisyenlerden biri Caroline Polachek. Bu Amerikalı şey arkadaş gerçekten de son dönemde ortalığı bayağı bir sallıyor. Hem daha önce yaptığı çalışmalarla hem de solo kariyeriyle enteresan bir yer aldı ve tutunmayı da becerdi açıkçası. İlk albümü Standing at the Gate miydi? Öyle bir şeydi galiba. Sonrasında 2023 yılında çıkardığı Desire I Want to Turn Into You baya baya bir hikaye yarattı. Özellikle oradan çıkardığı single'larla ve videolarla. Hakikaten yani hem sound olarak hem de içerik olarak hem de bizzat malzemenin kendisi olarak ortaya sunduğu malzemenin kendisi olarak enteresan ve dikkate değer bir kız kardeşimiz diyelim.
1: Evet. Peki şimdi albümden mi kaydettin bunu, single mı yoksa?
0: Albüm, albüm.
1: Ha.
0: Albüm ne aldım? Çünkü single'ını arıyorum. Single'ını hiçbir yerde bulamıyorum. Hal öyle olunca da dedim ki albümünü alayım bari. Çünkü albümü de dinledim ve enteresan da bulmuştum. O yüzden de hani bir yerlerde dursun istedim. O yüzden de albümden çalacağız. Desire I Want to Turn Into You. Ve oradan çalacağımız şarkı da 2023-2024'ün en şarkılarından biri. Hatta daha önce yayınlanmıştı galiba şarkı. Sonradan albüme dahil edildi. Pitchfork listesinde falan o dönem yılın şarkısı olarak da ilan edilmişti. O kadar hani şey yapılmıştı, tezahürat yapılmıştı hakkında.
1: Yani Pitchfork falan bile o şeyden o seviyede devreye girmiş yani.
0: Tabii,
1: O yeni pop
0: biliyorsun.
1: ama onun, evet, o yayınlar da yakından takip ediyor.
0: Aynen yani o şeyleri koklama ve onun üzerinden kendine de pay çıkarma işine
1: Tabii.
0: çok önemsiyor ve çok iyi de beceriyor herhalde Pitchfork bir yandan. Hani onu da o şekilde söyleyebiliriz.
1: Bildiğim kadarıyla benim de öyle. Yani sadece yeni indie dünyasına değil, buraya da bakıyorlar. Buraya
0: Aynen
1: da dikkat
0: ve
1: edecek.
0: hip-hop'a da çok fazla bakmaya başladılar. Yani bütün
1: Evet.
0: aslında en büyük konsantrasyon alanları bu yeni dönem pop ve hip-hop oldu. Indie bayağı bir ikinci plana düştü. Doğruyu söylemek gerekir. En azından benim gözlemim öyle. Çok şeyin artık mesela eleştirisini falan bile bulamıyorum indie tarafında. Ama pop tarafında ne çıksa hemen böyle
1: Fırlar.
0: haberler, hemen eleştiriler, hemen vesaireler, yazılar, şunlar bunlar gırla dönüyor. O yüzden de orada bir strateji değişikliği bir süredir mevcut. Neyse ama konumuz Pitchfork değil. Konumuz Caroline Polachek. İstersen şarkıya geçelim hemen. 2000'li yılların belki en büyük hitlerinden biri Bunny is a Rider.

0: Caroline Polachek, Bunny is a Rider, Desire I Want to Turn Into You albümünün içine yer alan bir şarkıydı ama daha öncesinde 2021 yılında ilk defa single olarak yayınlanmıştı ve çok çok büyük tezahürat almıştı. İşte biraz evvel de söylediğimiz gibi Pitchfork gibi mecrada bile yılın şarkısı ilan edilmişti. Birçok yerde de hani benzer listelerin içerisinde yüksek sıralarda yer almıştı. Durum böyle. Güzel şarkı ama. Yani şey değil, yakalıyor.
1: Şaka maka diyorsun.
0: Aynen şimdi yaza da girdiğimiz şu günlerde bence hani şey gider. Orada burada sağda
1: Çalınır.
0: solda aynen DJ pick-up'ında gider.
1: Tabii canım.
0: Benim de herhalde bu albümü almamın en büyük nedenlerinden biri orada. Yani herhalde hani olur
1: Niye?
0: da bir gün bir yerlerde bir şey döndürürsem hani yanımda dursun. Çünkü birileri isteyebilir
1: Tabii canım.
0: şeklinde. Hani
1: Önemli bir
0: refleks o yani aynen. Öyle çünkü
1: bir
0: birkaç
1: şey
0: şey
1: olması gerekiyor.
0: hani tamam kendi DJ setini kendin belirlemen lazım ama arada da böyle yedek o dönemin popüler şeylerinden birkaç tane tutman gerekir ki hani işler biraz ters gider gibi olursa hani hemen orayı koy ve çevir modu
1: Tabii.
0: şeklinde böyle bazı hani DJ şeyleri vardır
1: Gelip direkt diyorlar
0: numaraları.
1: zaten biliyorsun.
0: Efendim?
1: Gelip direkt şey yapıyorlar yani,
0: Tabii tabii
1: istiyorlar ve
0: aynen.
1: yönlendirmeye de çalışıyorlar. Yani kısa deneyimlerimizden hareketle söylüyorum
0: Aynen,
1: tabii.
0: aynen, aynen.
1: Yapıyorlar ve senin dediğin gibi bir hazırlığın olması şart ki oradan şeyi, rotayı farklı bir yere doğru dürüst çevir. Yani yarı yolda kalma.
0: Aynen,
1: Neyse.
0: aynen. Evet, Caroline Polachek, Desire I Want to Turn Into You albümünden bir parça daha çalacağız. Bu enteresan bir şarkı. Fly to You şarkının adı. Grimes yine yeni dönem müzisyenlerden, prodüktörlerden biri var. Ama daha da önemlisi Dido var. 2000'li yılların o dönem pop müziğinin yükselen yıldızıydı. Özellikle Eminem'le yaptığı düetlerle vesairelerle, şunlarla, bunlarla. Çok böyle o da üstüm üzerindeydi. Neredeyse artık bugünler itibariyle unutulmaya yüz tuttu bile diyebiliriz. Bilmiyorum yani takip ettiğimden değil ama hiçbir yerde duymuyorum, etmiyorum.
1: Ben de duymuyorum etmiyorum ama bir 10 yıl falan duyduk. Yani
0: Evet.
1: o hem kendi albümleriyle zaten Eminem'le bayağı birkaç yıl boyunca hayatımızın her yerindeydi.
0: Aynen. Sokakta, evde, arabada,
1: Sürekli.
0: radyoda.
1: Arabasından diyordu. Sonra kendi albümleri falan da iş yaptı. Ondan sonra. Fakat son yıllarda ben de tabii farkında değilim yani. Değerli şeyler üretiyor da olabilir hani, ama bizim
0: Aynen bizim radarımızda olmadığı
1: radarımızda değil
0: kesin.
1: ama bir şey diyemem. Evet.
0: Neyse, dolayısıyla ben bu şarkıyı gerçekten enteresan buldum çünkü bir yandan da hani sanki Caroline Polachek'in o döneme dair bir güzellemesi, bir anma töreni gibi geldi. Çünkü şarkının bizzat kendisi de bayağı bir trip hop şarkısı gibi. Hani beatleriyle, şunun nasıl yapısıyla. O yüzden de o anlamda enteresan geldi. Sanki o döneme bir güzelleme, bir anma ya da saygı duruşunda bulunmak gibi bir durum olarak hani benim açıkçası kulaklarıma kesildi. O yüzden de hani madem Caroline Polachek çaldık. Bu albümden bir şarkı daha çalacaksak o da bu olsun diye düşündüm.
1: Evet,
0: O halde.
1: bahsettiğin gibi ise değerli bir şey bu.
0: Aynen, aynen.
1: Çünkü ne olursa olsun bu çaldığımız şarkıların bir yanıyla birbirini andıran böyle bir müzikal konsept içerisinde derdi bir yandan. Çünkü gündemde öyle bir şey tarz var. Hani tarz olarak söylüyorum. Bu bir farklı öneri getiriyor ve oradan besleniyor olması hani daha derinlik katma gayreti. Onları dinliyor demek ki, ediyor falan filan. Bunlar önemli şeyler. O yüzden paylaşması da güzel.
0: Evet. O halde Caroline Polachek'ten gelsin. Fly to you.

0: Caroline Polacek, Grimes ve Dido işbirliğiyle yapılan bir şarkıydı. Desire I Want to Turn Into You albümden sizin için çaldığımız ikinci şarkıydı Bunny's Rider'dan sonra. Evet, şimdi hani Lordi falan dedin, hani o döneme biraz daha ait. Hani bu yeni dönem kadın müzisyenler arasında sayamayız ama onlara da ilham olmuş veya olduğunu düşündüğümüz bir sanatçıya gidelim istedim. Ki biz de hani Mint'te ara ara gerçekten yer veririz. Natasha Khan, yani sahne ismiyle Bat for Lashes. Gerçekten de bir severiz bu
1: Tabii.
0: ablamızı. 2006'dan beri yaptığı
1: Evet.
0: işler. Gerçi son albümü bende yok. Ne yalan söyleyeyim. Son albümü 2024 tarihinde çıkmıştı. Neydi şimdi söyleyeceğim? The Dream of Delphi. Ya da Delphi. Onu hiç dinlemedim. Ama biz ondan önceki albümü, yani yaklaşık ne oluyor? 7 sene önce yayınladığı Lost Girls'e tekrar gideceğiz. Sanki geçen sene sonlarına doğru yine bir yer vermiştik diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama gerçekten de çok güzel bir albümdü. Böyle biraz daha atmosferik, biraz daha karanlık. Hafif böyle o dönemin 80'lerin film müziklerini andıran, hatta hani bu dönem çok fazla revaçta olan Stranger Things dizisi müziklerini falan vesaire çok fazla şey yapan bir albüm gibi ortaya çıkmıştı. Ve orada da gerçekten de hem pop ögeleri hem de böyle synth pop, new wave taraflarını çok iyi hani birleştirebilmişti. O yüzden de benim Bat for Lashes külliyatında sevdiğim, gerçi daha yani daha çok sevdiğim albümlerden biri haline geldi.
1: Evet.
0: Durum böyle. Mesela Kids in the Dark, işte The Hunger vesaire falan, Vampires, bunlar gerçekten hani albümde çok güçlü şarkılarıydı. Dolayısıyla böyle bir programda bir Bat for Lashes yine gider diye düşündüm açıkçası. Çünkü hani bazı bir takım isimler saydık ya programın başında, yeni dönem işte kadın popçular
1: Evet.
0: vesaire falan. Onlardan çoğu bende yok tabii ki. Sende de olduğunu hiç zannetmiyorum. O
1: Yok
0: yüzden de
1: yani.
0: şey hani
1: Yok,
0: barut
1: evet.
0: sınırlı, kurşun sayısı az.
1: Tabii
0: O
1: tabii.
0: yüzden de
1: Çünkü
0: tıkandık tabii.
1: evet, plak da pahalı bir şey.
0: Aynen.
1: Şimdi şunu mu alayım, bunu mu alayım derken yani ister istemez güncel popun dışında hani kendi hani hayatına ne zamandır eşlik eden farklı şeylere yöneliyorsun, yani gruplara yöneliyorsun, tarzlara yöneliyorsun falan filan. O yüzden bir yandan aklın kalıyor ama yani yok hani
0: Yok, önceliğe
1: kendine
0: girmiyor yani.
1: tabii, Taylor Swift'ler, Dua Lipa albümleri falan var ama hani bu mesela bu çaldıklarımızın bu hafta hiçbiri bende yok. Çünkü işte ayıramıyorsun. Kaynak ayıramıyorsun.
0: Tabii, aynen.
1: Yani
0: Yani kaynak sınırlı.
1: kaynak.
0: Para sınırlı. Yer sınırlı. Koyacak yer sınırlı.
1: O da ayrı bir dert
0: O da ayrı bir
1: mesela.
0: dert. Aynen.
1: Evden mesela çok büyük bir sorun. Yani
0: Tabii ben yani mesela ortalama
1: maddelerden de.
0: haftada bir, 10 günde bir evde zılgıt yiyorum bu yüzden.
1: Tabii.
0: Yani ne yapacaksın bu
1: O.
0: plakları? Nereye koymayı düşünüyorsun?
1: Ha.
0: Diyemiyorsun ki, yer yok, nereye koyayım?
1: Evet.
0: Hani bana yer aç, bir şey göster, koyayım. Ne yapayım yani? Ortalıkta duruyor işte dağ gibi. Yapacak bir şey yok. Neyse efendim.
1: Tamam, çok derin bir konu.
0: Aynen. O topa
1: Geçelim.
0: şimdi hiç girmeyelim.
1: Kapatalım
0: Sonra
1: konuyu.
0: ağlamaya başlarız.
1: Tamam.
0: O halde Bat for Lashes 2019 tarihli Lost Kids albümüne gelelim. Ve Lost Girls, pardon, özür diliyorum.
1: Nasıl?
0: Ve oradan So Good'la başlayalım.

0: Bertrand Lachaise So Good 2019 tarihli Lost Girls'dan çaldığımız ilk parçaydı. Baya baya hani New Wave şarkısı. Yani post-punk New Wave bile diyebilirsin.
1: Diyebilirsin. Güzel, güzel, güzel albüm dediğin gibi. Evet.
0: Yani şey gerçekten o estetiği çok New Wave tarafını ve hani sanki böyle düşük teknoloji, düşük ekipman, çok kaliteli gibi gözükmese de aslında orada hani özellikle yaratılmış bir hava, bir dünya, bir atmosfer var. Onun getirdiği bir hoşluk var gerçekten de. O yüzden de şey dinlemesi keyifli bir albüm. Hani illaki şarkılar itibariyle değil, aynı zamanda bir bütün olarak dinlemesi keyifli. Çünkü bir akıcılık var, bir hikaye var. Şey yani oradan oraya dolaşmıyor, duvardan duvara çarpmıyor. O yüzden de o akıcılık içerisinde hani yürüyor gerçekten kendi temposunda. O yüzden de hoş bir albümdür gerçekten de. Durumu
1: Evet.
0: öyle. O zaman bir şarkı daha çalalım mı?
1: Tamam.
0: Tamam, o zaman Bedford Ashes'den tekrar gelsin Jasmine.

0: Evet, Back for Lashes. Önce Soulgood'u çaldık, sonra da Jasmine'i çaldık. Lost Girls albümü 2019 yılıydı. Şimdi biraz daha geriye gideceğiz. Hani pop, elektropop ya da yeni dönem kadın pop deyince hani bu janrın kraliçesini de anlamak olmaz herhalde. İsveçli Robin. Gerçekten de hani 2003 yılında vesaire ne çıkmıştı ortalığa. Ve hani gerçekten çok ciddi sallamıştı. Sallamaya da devam ediyor. Çok uzun süredir ortalıklarda yoktu. Ve hani sanki böyle köşesine çekilmiş vesaire gibiydi. Ama yakın bir zamanda geçen ay zannedersem, pardon, Mart sonu yani Nisan başı
1: Mart sonu olmuş.
0: 8 senelik bir aradan sonra Sexistential albümüyle yine hayvan gibi döndü tabiri caizse.
1: Öyle mi?
0: Yine ortalığı sallıyor. Yine işte single'lar böyle direkt ezbere ya da beyne takılıyor. Formdan hiçbir şey kaybetmeden işte yaklaşık yani 30 senedir belki hayatımızın içinde, pop dünyasının içerisinde nevi şahsını münhasır inanılmaz işler yapmaya devam ediyor. Bilmiyorum ötesinde daha fazla güzelleme yapabilir miyim kendisiyle ilgili.
1: Yani benim yapabileceğim bir güzelleme yok bunun üzerine. Yani kaldıysa kıyıda köşede devam edebilirsin. Ben şarkıya geçmeyi önerebilirim.
0: Şimdi şarkıya geçmeden
1: Kaldım
0: önce
1: geçmişte.
0: şimdi hikayeyi de şey yapmak lazım.
1: Evet.
0: Bu arada biraz evvel çaldığımız Bad for Lashes de şeffaf ve kırmızı çizgilerle boyanmış bir plaktı. Hani şey
1: Ha,
0: dedim ya, bu hafta bütün
1: başka
0: plaklar
1: nasıl
0: şey
1: çıkıyor?
0: aynen hepsi abuk
1: Baktım
0: subuk,
1: ona, evet.
0: farklı şeyli gösterişli plaklar. Şimdiki çalacağımız plak da aslında 2005 tarihli Robin albümünün, yani kendi ismini taşıyan albümün 2020 Dünya Plak Günleri özel baskısı. Ve o baskı daha genişletilmiş bir baskı. 2007'de çıkardığı, yani albümden 2 sene sonra çıkardığı ve yine ortalığı salladığı With Every Heartbeat'i de bu albüme dahil etmişler yeni baskıda. Ve hani kırmızı çok güzel çift plak, harika ve gerçekten de özel bir baskı. Şimdi Discogs'a baktım, mesela bayağı fahiş fiyatlara gidiyor o baskı. Zamanında bir şekilde bulmuşum, almışım. O yüzden de hani öyle bir özelliği var. Çünkü With Every Heartbeat bu albümde aslında yok. Bu albüm çıktıktan 2 yıl sonra piyasaya sürülmüştü. Ama hazır bu şey yeni baskıya dahil etmişler, 2020 baskısına. Bu olağanüstü şarkıyı tekrar almak boynumuzun borcu olsun. Evet, Robin'den geliyor With Every Heartbeat.

0: Robin With Every Heartbeat 2007 single olarak çıkmıştı ama Dünya Plak Günleri özel baskısı Robin albümüne de dahil edilmişti 2020 senesinde. Şu an biz oradan çaldık. Hemen bu albümden bir şarkı daha çalalım ve sonra da programı kapayalım istersen Efkan.
1: Tamam.
0: Tekrar Robin'den gelsin Who's That Girl?

0: Uzak Girl Robin'den dinledik With Every Heartbeat'ten sonra ve programın sonuna geldik. Son bir şarkı daha çalacağız. Vaktimiz ne kadar izin verir onu bilmiyorum ama hani yeni dönem pop deyince ve kadın müzisyenlerden bahsedince herhalde Taylor Swift'i bir hani anmak gerekir. İllaki kötü anmak değil, illaki iyi anmak da değil. Sadece anmak gerekir. Çünkü bu sektöre olan inanılmaz büyük etkisi ve üzerinde oluşturduğu gücü itibariyle. Şimdi 2-3 sene önce albüm çıkarmıştı. Bu yıl mı tekrar son albüm çıktı? Yoksa geçen
1: Geçen
0: sene
1: yıl çıktı
0: sonlarında mı?
1: galiba. Showgirl olması
0: Tamam,
1: lazım.
0: neyse, okey. Evet, öyle bir şey.
1: Geçen sene.
0: Ondan önce çıkan Midnights de çok büyük hikaye yaratmıştı. Plak formatında çok büyük bir sükse olmuştu. Çünkü 4 farklı edisyon, 4 farklı versiyon da çıkarmıştı. Hepsi ayrı fotoğraflar, kapaklar vesaire. Artı farklı plak renkleri, farklı plak dizaynları içeren bir şeydi. Bendeki bir kopya mavi, hatta turkuaz bir kopya. Neyse, hani son dönem kadın müzisyenlerden bahsettik. Bunlara belki en fazla ilham olan iki kadın müzisyen. Taylor Swift, Lana Del Rey bu albümde işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla da Snow on the Beach ile kapamak herhalde uygun olur bu programı diye düşünüyorum Efkan.
1: Evet.
0: Eğer sen de okeysen şarkıya geçebiliriz.
1: Ben de okeyim.
0: Allah.
1: Taylor Swift dediğin gibi yani bizim ara ara belki de bu çaldıklarımız Bad Forlish'i bir kenara bırakırsak en fazla çaldığımız yeni pop yıldızlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve onunla da bu hafta veda ediyoruz. Ben
0: O halde
1: Efkan'la.
0: ben Mert Emcan, Snow on the Beach ile kapıyoruz programı. Herkese iyi akşamlar, geçmiş bayramınız kutlu olsun.
1: Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 29 Mayıs Cuma'yı gösteriyor takvimler ve biz yine gece yarısına kadar birlikteyiz her hafta olduğu gibi Duygu Radyolarınızda. Bu akşam 2026 yılında yayınlanan hardcore albümlerini karıştıracağız ama bu sadece bir yeni çıkanlar listesi olmayacak. Bu akşamki şarkılar ve gruplar arasında henüz 2 yıllık olanlar da var. 30 yıldır hakimiyetini sürdüren gruplar da. Hepsinin bu yıl albüm çıkarmış olması ise bir tesadüf değil bence. 2026'da bir şeyler söylemek zorunda hissettiren olaylar devam ediyor. Hardcore da her zaman buna tepki verdi. Dünya ne kadar ağırlaşırsa bu müzik o kadar geri dönüyor. Bu akşam işte o dönüşü dinliyoruz. Start Today'de açılışı yapan Nothing To You'dan No Space radyolarınızdaydı. Grup 2 yıl önce kuruldu, bazı üyeleri hala çok genç ama sahne zaten onları çoktan ciddiye aldı. Vokalist Angus Fraser'ın ağabeyi Two Hole ise underground rap sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yani aynı aileden iki farklı yeraltı çıktı. Grubun adı da Gorilla Biscuits'in tek albümünden geliyor. İsim bile başlı başına bir manifesto. Bugün listemiz bayağı uzun, o yüzden vakit kaybetmeden devam edelim. Sırada iki şarkı var. İlk olarak Terror dinleyeceğiz. Still Suffer Flat Spot Records'dan Nisan ayında yayınlandı. Bu albümden Fear the Panic dinleyeceğiz. Bu şarkının prodüksiyonunda ilginç bir de detay var. Fear the Panic'i birlikte üreten isim Newfound Glory'den Chet Gilbert. Hardcore ve pop punk'ın tam kesişiminde duran biri, Terror gibi bir grupta. Vokalde de üzerine Hot Water Music'ten Chuck Reagan var. İki farklı dünyanın aynı şarkıda buluşması diyebiliriz. Albümdeki geri kalan şarkıların yapımcılığını ise eski gitaristleri Todd Jones üstlendi. Yani albüm bir anlamda grubun kendi tarihiyle yüzleşmesi. Ardından Commitment radyolarınızda olacak Fear Of dinleyeceğiz. 2026 tarihli Fear Of albümünden albüme adını veren şarkı. Philadelphia Hardcore'un bu yılki en sert çıkışlarından biri. Hiç geri adım atmayan bir ses. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Life is suffering. It is hard. The world is cursed. But still, you find reasons to keep living.

Daha önce iki kez yer verdiğim XCOM bu sefer Ghostman işbirliğiyle radyolarınızdaydı. Pirates dinledik 2026 tarihli Time to Burn albümünden. Ghostman'i başka bağlantılar üzerinden de tanıyorsunuz muhtemelen. Metal ve elektronik müzik arasında gidip gelen bir kariyeri var ama hardcore kökleri hep orada durdu. Time to Burn de işte o köklere dönüş. Şimdi sırada iki şarkı daha var. İlk olarak Blockade dinleyeceğiz. Where We Stand'den Parasite radyolarınız olacak. Onları Chopping Block takip edecek. Nowhere to Run albümünden Icefall. Her ikisi de bu akşamın en genç ve en doğrudan sesleri. Uzun soluklu bir inşa yok şarkılarında. Atmosfer kurma yok. 2 dakika içinde hatta daha bile kısa işini bitiren, geri adım atmayan hardcore. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Lucid, Do You In radyolarınızdaydı. Grubun Ocak ayında yayınlanan, tam 350 kopya basılan Richmond Strategy EP'sine yer alıyordu bu kayıt. Bu EP tam olarak 9 dakika. Richmond'u geçtiğimiz haftadan da hatırlayacaksınız muhtemelen. City of Caterpillar ve Page 99 gibi Screamo gruplarına ev sahipliği yapan bir şehir. Ama bu şehrin Strategy ile olan ilişkisi bambaşka bir damar. Lucid da o damarın 2026'daki sesi, temsilcisi. Şimdi sırada iki şarkı daha var. İlki Dry Socket. Self Defense Techniques'ten Safety On ilk olarak radyolarınızda olacak. Grubun adı bile bir ipucu aslında. Sert, gergin ve rahatsız edici. Ardından Clock Pace radyolarınızda olacak. Kendi adını taşıyan albümlerinden Captivate dinleyeceğiz. Her ikisi de bu yılın yeraltı hardcore sahnesinin en az konuşulan ama sağlam isimlerinden. Arkalarında büyük bir plak şirketi yok, büyük bir tanıtım da yok. Sadece şarkılarıyla varlar. Ben de birkaç listede kendilerine denk gelip keşfedince bu akşam 2026'da yayınlanan albümler kapsamında yer vermek istedim. Grounded devam ediyor.

Clones, Parasite Radio Lorenz'daydı. Bu yıl yayınlanan Games adlı albümden. Grubun ismi de albüm de büyük harflerle yazılıyor. Şarkılar da öyle. Adeta kafamıza her harfi çiviliyorlar şarkılarıyla. Grounded devam ediyor. Şimdi sırada iki şarkı daha var. İlk olarak Eyes of Salt ve Sinking Ships ortak kaydını dinleyeceğiz. Collapse of the Infinite'den Hiding Behind the Comfort radyolarınızda olacak. Bu iki grubun aynı şarkıda buluşması ortak bir his ve ortak bir öfke yaratmış diyebiliriz. Ardından Spiritual Law radyolarınızda olacak. Kendi adını taşıyan albümlerinden Slender Me yerini alacak bu gecede. Bu iki kayıtta akşamı yine en az doğrusal, en az öngörülebilir yanlarından biri. Hardcore'un sınırlarını zorlayan ama özünden kopmayan kayıtları dinleyeceğiz. 2026'da yayınlanan hardcore albümleri kapsamında. Grounded devam ediyor.

Ronke radyolarınızdaydı. No Sweet duydunuz. Respect the Hustle, I Won't Be Your Dog Forever albümündendi. Tek başına bir duruş bildirisi gibi. Grounded devam ediyor. Şimdi sırada iki şarkı daha var. İlk olarak Grail Guard dinleyeceğiz. Still No Future albümünden People Just Like You radyolarınızda olacak. Yine bence bu senenin şu zamana kadarki yayınlanan albümleri içerisinde özgün kalan kayıtlardan biri. Ardından Hold My Own radyolarınızda olacak. İlk uzun çalarları Pay No Mind'dan Countdown'ı dinleyeceğiz. Bu albüm Days Records'tan Nisan ayında yayınlandı. Chicago ve New Jersey'den gelen üyelerle kurulan grup 2020'de demo ile başladı müziğe. Prodüksiyonunda Weekend Naturals'dan tanıdığımız Andy Nelson üstlendi. Albümde Tsunami'den Joseph Alfonso ve Bulldoze'dan George Puda da misafir olarak yerini aldı. Yani her isim farklı bir dönemin, farklı bir şehrin koordinatı gibi. Grounded devam ediyor. What's

Hold My Own, Countdown dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Şimdi yine sırada iki şarkı var. Geçtiğimiz programlarda da yer vermiştim onlara. Ama bu akşam başka bir şarkıyla aramızdalar. Converge'i ağırlıyoruz. Converge, Love Is Not Enough'ı Şubat ayında yayınladı. Son solo albümleri ise 2017'deydi. Aradan tam 9 yıl geçti. 2021'de Chelsea Wolfe'la olan işbirlikleri Blood Moon hayranlarının bir kısmını tahmin etmişti. Bir kısmı ise tepki göstermişti. Love Is Not Enough ise işte o boşluğun yanıtı oldu. Kurt Bullough kendi stüdyosu God City'de kaydetti bu albümü. 4 kişi hiçbir süslemeye gerek duymadı. Ve Converge'ün 35. yılında da hala kendi standartlarına göre müzik ürettiğini ve kaydettiğini bizlere gösterdi. Bu albümden Bad Fate radyolarınızda olacak. Ardından bu yıl yayınlanan bir diğer albüm The Love Is Gone'dan Love Like Ours'la Suicide Eyes Grounded'da yerini alacak.

Modern Guilt Radyolarınızdaydı Mind the Trap albümü adını veren şarkıydı duyduğunuz. Grubun adı da şarkının adı da albümün adı da aynı şeyi söylüyor aslında. Suç duygusu, tuzak ve döngü. Hardcore'un en eski temalarından biri. Grounded devam ediyor. İki şarkı daha var şimdi sırada. İlk olarak Good Riddance dinleyeceğiz. Onlar da bu yıl Mart ayında yeni bir albüm yayınladılar Before the World Caves'in ve bu albümden In Pieces'ı duyacağız. 7 yıllık sessizliğin ardından yayınladıkları bir albüm bu. Grubun 10. albümü. Albüm No King's Day protestolarının hemen öncesinde çıktı. Bu bir tesadüf değil. Vokalist Ross Rankin bunu açıkça söyledi. Bildiğiniz gibi Ross Rankin oldukça renkli bir kişilik. Aynı zamanda yıllardır profesyonel hokey scoutu. Bu iki hayatı hiç bırakmadı. Good Riddance 1986'dan bu yana her şeye rağmen müziğe devam etti. In Pieces da tam o devam etme halinin şarkısı diyebiliriz. Ardından da Square One Pale Sky Split EP'sinden The Cycle radyolarınızda olacak. New York'tan Square One bu splitte Londra'dan Turn of Phrase ile buluştu ve Mart ayında bu EP'yi yayınladılar. İki kıta, iki plak şirketi, dört şarkı. Square One, New York Hardcore'un yeni neslini inşa eden gruplardan, Supertouch ve Beyond'un mirasını alıp 2026'ya taşıyanlardan.

Square One The Cycle Radyolarınızdaydı ve bu şarkıyla birlikte sona yaklaşıyoruz. Kapanışı Youth Avoiders'la yapıyoruz. Onlar da bu yıl bir albüm yayınladı, Defiance, ve bu albümden Endless Fight bu gece Grounded'a noktayı koyacak. Youth Avoiders Paris'ten Fransız hardcore sahnesinin en tutarlı seslerinden, gruplarından biri. Bu akşam Los Angeles'tan başladık, Richmond'a, Philadelphia, Chicago'ya, New Jersey'ye, hatta New York'a geçtik ve şimdi Paris'le bu geceyi noktalıyoruz. Soru, görüş ve önerileriniz için e-mail adresim groundedradioshow@gmail.com. Bu ve bundan önceki tüm programların çalma listeleri ve kayıtları da areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında mevcut. Ben Duygu, haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Grounded bitti, hoşçakalın.

Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis. Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.

lucky cloud. Leave it alone, kissing the sky.

Yes, absolutely.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.
1: Yes. Right now you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering

works. Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Materialize.

Spotify direkt mal an.

Fall direkt im Anschluss.

Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.